bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim.

gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن

والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yücel.

yaşarsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol.

kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Allah-u Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana Rauf ve Rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

الحسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son

beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım, tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünyanın dönüş ve içindekileri döndürme konularına girmeden bir fıkra anlatmamız gerekiyor. Kurtla kuzunun zalim ve mazlum pozisyonu çok şeylere misal olur. Kurt ve kuzu aynı derenin kenarında su içiyorlarmış. Kurt derenin yukarısındaymış, kuzu aşağıdaymış. Su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Kurt demiş ki suyu bulandırıyorsun. Kuzu da demiş ki ben nasıl bulandırıyorum ki, bulandırsam da sana doğru gelmiyor, su aşağıya gidiyor. Sen bulandırıyorsun, su bana bulanık geliyor. Biraz sonra kurt bir daha demiş, ya ben su içiyorum, suyu bulandırma demiş. İyi de sen yukarıdasın, aşağıya su senden geliyor. Ya bırak sen nereden geldiğini, ben seni yemeye karar verdim demiş. Fıkra bu. Ama bütün teknolojileri ve beşeri imkanları elinde bulunduran dünya devlerinin bir avuç kalmış Müslümanları terörle itham ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada terör konusunda adeta Müslüman olmanın doğal sonuçlarından biridir gibi bir kanaate ulaşılmış bulunuyor. O kadar ki Müslümanlar bütün dünya toplantılarında kendilerini ibra edip biz terörle bağlantılı değiliz, bizim grubumuz ona dahil değil demek zorunda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in terörle bağlantısı olmadığına neredeyse yemin edecek Müslümanlar adına toplantılara katılanlar ve benzeri etkili yetkili kimseler. Küfür cephesi açık bir dille İslam terörist bir dindir demiyor. Ağızlarında sakız gibi geveleyip duruyorlar ama açıkça bunu söylemiyorlar. Ama bunun yerine İslam ve Müslümanlar teröristtir demiyorlar ama bütün teröristler Müslümandır diyorlar. Sinsi bir tuzak olarak görünürde biz sana bir şey demedik. Ama

Yakalanan teröristlerin tamamı Müslüman. Dolayısıyla belki Müslümanların hepsi terörist değil ama Müslümanlık terörist üretiyor diyorlar. Bunu açık bir şekilde ne kadar söylüyorlar, söylemiyorlar. Bu çok önemli değil. Kafirlerin bir şekilde İslam'ı ve İslam'a teslim olduğu için Müslüman olmuş insanları bir çeşit yafta ile zafiyete uğratmaları normaldir. Bu bir savaş çünkü bütün dünyada. Küfür ve küfrün bu asırdaki temsilcileri elbette İslam'la savaşacaklar. Bundan doğal ne vardır? Bu savaşı Çanakkale'de olduğu gibi birleşerek topluca tankla, tüfekle, uçakla da yapacaklar. Psikolojik bir savaş olarak da yapacaklar. Müslümanların birbirlerine kırdırılmasını sağlayacak planlamalarla da yapacaklar. Bunların hepsine bütün Müslümanların hazır olmaları imanlarının gereğiydi. Yahu nasıl olabilir? Kafirler bu kadar şirin bir dünyada neden böyle kötü şeyler düşünürler diyecek halimiz yok. İslam kelimesi silm, barış kelimesinden geliyor. Onların dini ise bir peygamberin asılmasıyla oluşmuş teorilerden ortaya çıkıyor. Onun dininin sembolü dar ağacıdır. İslam'ın da adı İslam'dır. Silim kökünden geliyor. Hristiyanlığın sembolü nedir? Güya İsa Aleyhisselam'ın gerildiği çarmıhın adıdır. Yani dar ağacıdır. Herhalde iki dinin iman edenleri arasında bir fark olur. Fakat burada hakikat olarak gözümüzden kaçmaması gereken başka bir nokta var. O da nedir? Bu son asırda Müslümanların kendi içlerindeki telakkide de terörle bağlantı yer edinmeye başlamıştır telakkide. 40 gün deli, deli, deli diye söylete söylete 41. gün Müslümanların içinde deliliği kabullenecek kitleler oluşturmak istiyorlar. Becerebilirler mi? Muvaffak olacaklar mı? Bu Allah'ın iradesinde. Rabbimiz biliyor bunu becerip beceremeyeceklerini. Ama çok önemli bir nokta ve özellikle dünyanın nasıl döndüğünü ve özellikle de bugün bu zamanda dünyanın nasıl döndüğünü bize izah eden bir nokta olarak bunu teyit etmek istiyorum. Bugün bütün dünyada Doğu Türkistan'dan Bulgaristan sınırına kadar olan kısmı hem huzur içindeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir terör noktası hem de birbirlerinin canında gözü olan teröristler kümesi gibi gösterme kampanyası var. Bunun iki boyutu var dedik. Birincisi, küfrün böyle şeyler planlıyor olup bu planı tatbik etmesi. Bunda bir sıkıntı yok. Düşmanlıklarını Çanakkale'de cephede yapmalarıyla masa başında böyle tezgahlar kurup yapmaları arasında fark görmüyoruz biz. Ama bunun bir B versiyonu daha vardır. O da nedir? 40 gün deliye hitap eder gibi akıllı bir adama deli demenin sonucu olarak delirttikleri bir adam türünden. Yani toplumu psikolojik olarak terörist olmaya
razı etme siyasetidir yaptıkları. Müslüman halkların yaşadığı ülkelerde de trafik kazası, vurdu kırdılar oluyor. Müslüman olmayan ülkelerde de vurdular kırdılar oluyor. Birinde haber konusu bile yapılmıyor. 3 kişinin bir kazada ölmüş olması, 4 kişinin bir meyhanenin önünde kavga edip birbirlerini bıçaklamaları haber konusu bile olmazken, Müslüman topraklarda, halkı Müslüman olan topraklarda 2 kişinin trafik kazasında ölmesi, daha vahim bir haber yoksa artık dünyanın en önemli konusu olarak insanların kulağına kurşun gibi dökülebilmektedir. Bunu haklı, bu sistemi, bu yöntemi haklı gibi gösterecek gerekçeler de şüphesiz bulunabilir. Öyle veya böyle. Bugün Müslümanların kaderimizde terörist olmak varmış, İçimizden teröristler çıkıyormuş diye inandırılmış olmaları bir faciadır. Eğer bunu becerebilirlerse. Biz masa başında iş göremeyiz. Öyle tebliğle, emri bil marufla, din izah etmekle kimsenin Müslüman olacağı yok. Balta bulan baltasını, tabanca bulan tabancasını kapsın, yola çıkalım diye toplu intihar olabilecek, dünyada İslam'ı ve Müslüman'ı yanına yanaşılması risk, her an patlayacak bir bomba gibi gösteren anlayış, Müslümanların çocuklarına bile enjekte edilmeye çalışıldığı bir zamandayız. Bu sebeple terörle İslam'ı, ki İslam'ın kelimesi barış üzerine kuruludur. İslam'a giren Müslüman diye bir isim alıyor, adı barışçı. Müslüman barışan adam demek. Barışçıl insan demek. Böyle bir dinin müntesibinin dış güçler tarafından terörle yamanması, kendi içinde de Müslümanların terörü kaderlerinin bir sonucu olarak kıvırcık saçlı yaratıldığı gibi terörist olarak yaratılmış şeklinde basit anlayacakları bir serüvene, maceraya sürüklenmesi Müslümanların belki de hilafetsiz yaşadığımız son 100 senenin en büyük facialarından birisidir. Terör savaştan daha beter bir suçtur. Çünkü savaşın kuralları vardır. Terörün ise kuralları yoktur. Terör hiçbir zaman makul değildir. İlanı harp edip harple Müslümanın hakkını müdafaa etmesi vardır. Eğer harpten önceki bütün yollar Müslümanın önünde tıkandıysa, bu sebeple İki şeyden birisini kökten reddediyoruz ama biri de bu dünyadaki mevcut sistemin doğal sonucudur diyoruz. Nedir doğal sonucu dediğimiz şey? Müslümanların içinden terörist adı verilmiş bir grubu kullanıp büyük savaşlara girmeden Müslümanın toprağını kana bulamak, Müslümanı birbirine kırdırmak, kafirler için daha ucuz ve kendi insanının canının zarar görmeyeceği bir yöntemdir. Onların penceresinden bakıldığında bunun tenkit edilecek bir tarafı da yoktur. Savaş mı? Savaş ediyor adam. Ama Müslümanların, İslam dininin mensuplarının böyle bir yöntemi makul ve meşru bir yöntem kabul etmeleri bir faciadır. Bu kabullenilemez. Zira Batı'nın İslam toprakları ve Müslüman canlar üzerindeki bu planı sadece Müslümanların vatanlarını, topraklarını yaşanmaz yer haline getirmekle kalmıyor. Sadece gencecik insanlar ya parçalandıkları bombalarla ölüp gidip
ya da ömürlerinin geri kalan kısımlarını zindanlarda çürüyerek gitmeleri gibi bir sonuçla da bitmiyor. Burada terörle İslam'ın, terörizmle Müslümanların aynı paragrafta anılmaları, her şeyden önce belki etkisi bir asırdan fazla sürecek şekilde bütün doğan Müslümanların cihat kelimesini kullanmaya en azından psikolojik olarak çekinecekleri yeni bir İslam anlayışına doğru götürüyor. Facia da buradan kaynaklanıyor zaten. Yani İslam'ın kendisini müdafaa etmek, yeryüzünde var olarak devam etmesi için gerekli olan askeri yapısını cihat olarak isimlendirdiğimiz zaman, ki dünyada devlet, sistem, kitle olarak kim varsa muhakkak müeyyidesi vardır. Müeyyidesiz ne devlet ne kabile bu dünyada ayakta kalamaz. Bu müeyyidede silahtır. Dünyada büyük devlet olmak demek, büyük silahlara sahip olmak demek. Bu mevcut dünyada da böyle. Adem Aleyhisselam'dan sonra kabilelerin dünya hayatına kök saldığı zamandan beri de böyle. İslam da bir din olarak, dünya dini olarak kendi çapında müeyyidesini oluşturmuştur. Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bu müeyyide oluşmuştur. Bunun adı cihattır. Cihat, müminin nefsini ve dinini savunması demektir. Ama bu yeri gelir sözle yapılır, yeri gelir silahla yapılır, yeri gelir para harcanarak yapılır. Ama her halükarda cihat, İslam'ın var olmasındaki çelik gücüdür, çevik yapısıdır. Terörizm belasının Müslümanlara yamanmasıyla beraber başımıza çok afetler geliyor. Yani gençler ölüp gidiyorlar. Topraklarımız kan rengini alıyor. Ve işte filan ülkenin Müslüman gençlerine vize vermeyin diye karar çıkarıyorlar. Gelirse terörist olarak gelir diyorlar. Gibi. Bunların hepsi çok önemli. Hiçbiri basite alınabilir şeyler değil. Ama ortada büyük bir hakikat var. Bu hakikat hepimizin dikkatinde olması lazım. Müslümanlar adına yazıp çizenler, İslam adına dava önderi olarak önde bulunanlar bu noktayı konuşmaya bile gerek duymuyorlar. Çünkü bunu konuşmak da bir tür terörizm ithamı altında kalmaktır. Terörizmin belki de asıl hedefi cihadı gereksiz cıvık hale getirmektir zihinlerde. Ve bulaşılması tehlikeli bir mikrop anlayış haline getirmektir. Çünkü kimin eli güç tutuyorsa, kimin aklı dini konusunda aktif bir şeyler yapmaya yelteniyorsa, ona mücahit demen gerekiyor. Yaptığını cihat olarak isimlendirmen gerekiyor. Ama cihat kelimesi kafana göre adam öldürmek. Masum insanların pazardaki veya mabetlerindeki görüntülerini kana bulamak şeklinde lanse edilince ve bu Müslümanların nezdinde de rağbet görünce sonunda 40. gün deli diye diye akıllıya 40. gün delirtecekler. Bunun için Müslümanlar filan vakfa çocuğunu götürecekleri zaman gizliden gizliye yaptıkları araştırmalardan biri nedir? Cihatçı örgüt mü bunlar? Bağlantıları var mı bir yerlerle? Artık imamların camide namaz kıldırırken bile kimle bağlantısı olduğu, Allah'tan başka kimle bağlantısı olduğu bile araştırılması gerekiyor. Namazın birinde ya Allah deyip meydana sürükleyebilir Müslümanları. Böyle bir psikopat seviyesinde anlayış düşüklüğüne doğru Müslümanlar sürükleniyorlar. Burada en başta bir fıkra zikrettim. Dersimiz fıkra konuşma düzeyinde bir ders değil. Ama bazı fıkralar
Yani gerçeklerden daha kolay anlaşılıyor. Kim derenin başında su içiyor, kim derenin dibinde su içiyor, bunu bütün dünya görüyor. Derenin başında su içen kurtlar aşağıdaki kuzulardan şikayet ediyorlar. Dereyi bulandırıyor diyorlar. İyi de siz derenin yukarısındasınız, niye rahatsız oluyorsun bu bulanıklıktan? Bulandıran da kendileri, o bulanık sudan içmedikleri halde kirli su var diye bağıranlar da kendileri. Babası ve annesi çakı bile alacak kadar parası olmayan nice gençler dünyanın en modern, en güçlü silahlarıyla sağda solda elini kolunu sallayarak cihad ediyorlar. Onların deyimiyle de terörizm noktasında hareket ediyorlar. Bunlar bir dolma kalem bulmaktan acizken bu plan projeyi çizip nereden bu kadar güçlü silahları buluyorlar? Bu planı nasıl yapıyorlar? Yukarıdan uydulardan karıncaların hareketini izlediğini söyleyen teknoloji, şehirler harap olurken nerede gibi sorular üstteki kurtlara sorulduğunda cevap hazır: aşağıda suyu bulandırıyorsunuz. Hep aşağıdaki kuzular suyu bulandırıyor. Yukarıdaki kurtlar da dere yukarı doğru akmadığı halde suyun bulanıklığından şikayet ediyorlar. Terörizmi doğuranlar, terörizmi vahşi bir kurt gibi büyütenler Müslüman. Yani ya eyyühellezine amenu dukulû fissilmi kâffe, ey iman edenler olduğunuz gibi barışta kalın diyen Kur'an'ı ezberlemiş çocuklar mı olacaklar? Burada ümmeti Muhammed'in belki de 50 sene sonra doğan her çocuğunda adeta imanın bir şartı gibi, yok bizde silah, yok kullanmak silah, biz hep teslim olmak için var yaratılmak diye slogan üretecekler Birleşmiş Milletler'de. Böyle yapmazsan terörist blokta kalacaksın diyecekler. Bu noktaya getirmeye çalışıyorlar bütün Müslümanları. Bunun doğal sonucu olarak da silahtan arındırılmış ordusu olmayan devletler olsun Müslümanlar diyecekler. Sudan da bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Sanki bir silahlı ordusu varmış gibi İslam ülkesi denen ülkelerin silahtan arındırılsın diyecek. Irak da bunu uyguladı. 10 sene sonra da leş kargası gibi geldi, Irak'ın üstüne çullandı. Şimdi Suriye'nin üzerinde aynı şeyi yapıyor. Silahı, altyapısı, üst yapısı, her şey harap olmuş bir ülkeye gelecek. Tatlı demokrasisini de getirip şimdi tapının bana diyecek. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra uğrayacağı muhtemel afet, ki Allah bu ümmeti öyle zillete düşmekten ebediyen muhafaza buyursun. Moğolların işgal ettikleri Orta Doğu ile bugün Müslümanların işgale uygun hale getirmek için çırpındıkları Orta Doğu aynı Orta Doğu'dur. İbret alınmadığı sürece tarihin geçmiş tozlu raflarındaki dosyalardan başına gelecek şeyler Müslümanların bellidir. Bugün bütün dünyada Müslümanlar terörizmle itham ediliyor. Bütün Müslümanlar öldürür adam olarak görülüyorlar. Sadece Avrupa'da filan yılda öldürülen insan sayısına bakıyorsun, şu kadar bin insan öldürülmüş, bunlardan 3 tanesi 5 tanesi bir Müslümanın eliyle öldürülmüş, o da bir kız davası mıdır nedir, o da belli değil. Ama bütün on binlerce maktul ve katliam yok kabul ediliyor istatistiklerde, Avrupa'yı İslam kana buladı diye reklam ediliyor. Fransa'da bunun örneğini gördük, dünyanın her yerinde bu örnek vardır. Amerika'daki bir istatistiği, böyle net bir rakam olarak değil hatırlıyorum. Amerika'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Şu kadar 100 milyon ülkede yüzde oranını etkileyecek çapta Müslüman var. Olayların %94'ünü Müslüman olmayan blok, Yahudisi, Hristiyanı veya dinsiz kesim karışmış. %6'sı İslam
adını taşıyan oradaki filanca çete mesela, işte babası Müslümanmış, İslam adını taşıyor. %6'ya yakın bir rakam sadece. Yani %7 değil asla. Müslüman nesil ama bütün dünyaya ne diyor? İşte Afganistan'dan getirdikleri uyuşturucular ve benzeri sistemler yüzünden Amerika'yı kana buluyor bunlar diyor. Ne zamandan beri %6, %94'ten fazla oluyor. Elindeki medyayı da bunun için kullanıyor. Siyaset gücünü de bunun için kullanıyor. İslam'la terör kelimesini birleştirmedeki ana gaye sadece el öptürmek değildir. Diz çökün önümüzde, batının önüne diz çökün değildir. Sen de İslam'dan utan artık demek için bunu yapıyorlar neticede. Çünkü evet İslam terör dini değildir diyor demeç verirken. Ama bütün teröristler Müslümandır diyor. Bu gizli hileli cümlenin iç yapısını tahlil etmedikçe biz Müslümanlar olarak herhangi bir şekilde Allah-u Teala'nın nimeti olan ve üzerimizde tamamlamış bulunduğu nimeti olan İslam'ın kadri kıymetini de bilemeyeceğiz demektir. Kardeşlerim, Müslüman terörist olur mu olmaz mı? Bunu ben neden konuşayım ki? Benim dinimin adı bir defa terörizme müsait bir din değil. Ben çarmıha gerilmiş bir peygamber değil, atlara, develere, ineklere, güvercinlere rahmet getirmiş rahmeten lil alemin peygamberim. Ben peygamberimin ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin peygamber olduğuna inanıyorum. O da çarmıha gerilmiş, intikamı hiçbir zaman bitmeyecek bir peygamberin üzerinden Müslümanlık yaptığını söylüyor. Palavradan da olsa. Aslı öyle değil şüphesiz. Çarmıha gerdikleri bir İsa yok ortada. Hangimiz terörizme daha müsaitiz? Rahmeten lil alemin olarak gelmiş bir peygamber mi terörist yetiştirir? Yoksa 6-7 defa aç karnını bütün çapulcuları toplayıp haçlı sürüsü diye Orta Doğu'yu işgale, Anadolu'yu işgale gelmiş kimseler mi terörist yetiştirirler? Terörizm İslam topraklarında gerek iç ve dış müdahaleli terörizm en uzun 60-70 senelidir. Ama terörizm derebeyliklerinden vesaireye kadar Avrupa'da asırların eylemidir. Avrupa terörizm üzerine kurulmuş devletçiklerden oluşuyor. Müslümanlar arasında da savaşlar olmuştur. Ama terörizm olmamıştır. Terörizm İslam topraklarını yetiştirdiği bir dikenli gül çeşidi değildir. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak bizde yok terörizm, olmaz terörist bizde demeyi bile zül kabul ederiz. Böyle bir savunmaya bile ihtiyacımız yoktur bize. İnanmadığım şeyi birisi bana iftira etti diye niye reddedeyim ki ben? Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik tarihi ortadadır. 1400 senedir var bu ümmet. 1400 senedir Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri okunuyor. Bu ümmet rahmet terbiyesinden geçmiş bir ümmetken terörist bizde olmaz. Ama biz de insan topluluğu olduğumuz için nihayet ekmek yiyen, su içen, et yiyen, lokum yiyen insan olduğumuz için biz de nihayetinde bizim içimizden de terör maksatlıların kullanabileceği kimseler olabilir. Bunu bu ümmet yetiştirmez. Bu ümmetin özü, yapısı böyle bir kültüre müsait değildir. Neden? Maide suresinin 32. ayeti kardeşlerim. 32. ayeti Kur'an'a iman eden bütün müminlerin gözünün önünde büyük bir ikazdır. Yok, Kur'an'a iman etmiyorsa bir insan, Maide suresinin 32. ayetini ben anlamam der gibi tavırlar gösteriyorsa zaten ümmeti Muhammed'den değil o. Ümmeti Muhammed'se bir insan, bu ümmetin Kur'an'ının yetiştirdiği bir çocuksa, Maide suresinin 32. ayeti insan canı ile ilgili ebedi kural koymuştur. Man katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Kim suçsuz yere ve bir suç cezası olarak olmak kaydı dışında bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatu vesselam. Bizde bir cana kıymak mahkeme kararı, yani adil, orijinal, yerli yerinde bir mahkemenin kararı olması dışında, kim bir cana kıyarsa bir can kıymış olmaz. Dirilirken kıyamet günü bütün insanlığın katili olarak, insanlığın kökünü kurutmak gibi bir suçla Allah'ın huzuruna çıkar. Kur'an'ın bu terbiyesini alan birisi cana kıyabilir mi? Mümkün müdür bu? Cana kıymaya sebep olabilir mi? Biz bu ayete iman eden insanlar olarak, hiç kimse bizi, hiçbir Allah'ın kulu terörist yapamaz. Ümmeti Muhammed ordu kurar, ordu cepheye gider. Cephede ne ölümden korkar ne öldürmekten korkar mücahit. Ayrı bir konu. Ordunun içinde olur bu. Savaş ortamında olur. Savaş ilan edildikten sonra olur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ümmeti Muhammed'den birisi Allah'ın yasak ettiği ve bu yasağı bütün insanlığı imha etmek kadar ağır gösterdiği Kur'an'ın ayetini gördüğü halde hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'den birisi cinayet suçuna giremez. 10 genç, 200 genç, 5000 genç bir araya gelip yaptıklarını meşru gösterecek bir karar da alamazlar. Burada kardeşlerim, zayıf bir rivayet olduğu için çok güçlü bir hadis gibi zikretmiyorum. Ama tarihi bir vaka olarak görebiliriz. Bu ümmetin insanla ilgili, insan canıyla ilgili ne gibi bir anlayışı var? Onu zikretmek açısından zikrediyorum. Yoksa sahih bir hadis değil, sadece tarihi bir vaka olarak alınabilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde Ömer'e bir istihbarat geliyor. Diyorlar ki filan mahallede bir kadın kocası gurbette, fakat kadının evine haberli habersiz giren çıkan oluyor. Ömer de ahlaki bir durum mudur nedir bu diye kovuşturmak, soruşturmak için haber göndermiş. Kadını alın bana gelin demiş. Kadına demişler ki Ömer seni çağırıyor. Kadın da bağırmış. Benim gibi bir zavallının Ömer'in önünde ne işi olur ya demiş. Niye çağırıyor beni bu adam demiş. Geleceksin demişler. Kadın da çıkmış. Sokağa çıkınca biraz yürümüş. Bir daha bağırmış kadın. Ya bu Ömer beni niye çağırıyor? Sert bir adam Ömer. Derken eyvah diye bağırmış ve komşu evlerden birine dalmış. Korkudan yalnız aman beni müdafaa edin der gibi. O esnada hamileymiş kadın meğer ki. Çocuğu düşmüş. Çocuk ölmüş yani. Ya ortada bir sorun yok. Yani bir dedikodu var. Bu eve gelen giden oluyor. Adam, kadının kocası yok burada. Medine'nin dışında bir mahallede soracak Ömer, sen niye ziyaretçi kabul ediyorsun nedir, böyle bir soruşturma yapacak işte. Fakat kadın korkmuş. Suçluydu suçsuzdu ayrı bir konu, ama kadın korkmuş ve korkudan çocuğu düşmüş. Abdurrazzak'ın Musannef'inde, hadis kitabında bu olayı görüyoruz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şura meclisini toplamış. Ya böyle böyle bir olay oldu demiş. Bu kadının çocuğu düştü. Ben bunun diyetini ödemem lazım mı demiş. Nedir diyet? Yani kaza ile bir insan öldürüyorsun. Öldürdüğün insan senin elinde öldüğü için diyet ödüyorsun. Kaza olduğundan dolayı sana kısas yapılmıyor ama öldürüyorsun işte sonunda. Oradaki sahabelen, ileri gelenler, ya böyle bir şeyden sen niye diyet ödeyeceksin ki demişler. Sen, sana gelen istihbarat bilgisine göre çağırdın kadını. Kadın çok ciddi bir şekilde korktu. Korkunca çocuğu düştü. Sen mesul değilsin demiş. Tam Ömer iyi, Allah razı olsun sizden diyecek. Ali radıyallahu anh söz almış. Kadın ayağa kalktığı için çocuğu düşmedi ki demiş. Senden korktuğu için bu çocuk düştü demiş. Bu kadar ürkütücü bir devlet adamı olmasaydın demiş. Ödeyeceksin bu diyeti demiş. İslam'ın ruhu Ali'nin radıyallahu anh bu sözündedir işte. Ali radıyallahu anh'ın bu şekilde anladığı bir dini silahların gölgesinde yaşanan bir din olarak lanse ettirenler mesuldürler Allah katında. Böyle bir şey İslam toprağında olmaz zaten. Olmamalıdır. Olmamıştı bugüne kadar. Siyasi ayaklanmalar olmuştur. Çetevari hırsızlık vakaları olmuştur. Ama terörün batılının Müslümana yamadığı gibi meslek edinilmesi söz konusu değildir. Terörden meslek edinilemez İslam toplumunda. İslam Maide suresinin ayeti gibidir. Cana asla müsaade etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'deki bir hadisi şerifini arkadaşlar zikretmek istiyorum. 2616. hadisi şerif Sahih Müslim'de. Hadisi şerif sahih olduğuna göre kelime kelime dikkatli dinlememiz lazım bu hadisi. Çünkü şeriat koyan bir nastır bu hadis. Bir tarihi bilgi değil. Biraz önce Ömer'in sözünü tarihi bir olay gibi alacağız dedik. Ama bu şeriat koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim elindeki demir parçasıyla, demir parçası kaşık, çatal, bıçak, çakı, demirden yapılmış bir şey, İnsanın derisini delebilecek yetenekteki herhangi bir demir parçasıyla bir kardeşine doğru işaret eder, doğrultursa, yani bir Müslüman öbür Müslümana elindeki demiri doğrultuyor, kim bunu bu şekilde kardeşine doğrultursa, o doğrulttuğu demiri geri çekinceye kadar melekler ona lanet ederler. Hadisin devamında da buyuruyor ki, velev ki o demiri doğrulttuğu kendi annesinden doğmuş öz kardeşi olsun, kardeşine bile bu şakayı yapsan sana melekler lanet ediyorlar. Neden? Çünkü demirle şakalaşmanın akıbeti kontrol edilemez yapısı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde terbiye ettiği bir ümmeti, insan kanında beis görmeyen bir ümmet olarak insanlığın önüne koymak, ancak peygamber kesmiş kitlelerin, onlarca yüzlerce peygamberin kanına girmiş ve böylece insanlıktan nasipleri kaybolmuşların tiniyetine uygun bir harekettir. Biz ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgileri aşamayacağımız, aşarsak Rabbimizin rızasını kaybedeceğimiz çizgiler olarak görürüz. Görmek zorundayız. Bütün buna rağmen kardeşlerim, ne yazık ki topraklarımızda terör bir vakıadır. Kabullenmediğimiz, bizden organizeli olmadığı halde biz bu ayetlerle, bu hadislerle terbiye edilmiş bir ümmet olduğumuz halde birilerinin dış organizesiyle buna alet olunabilmektedir. Ne yazık ki camide namaz kılanların üzerinde bile terörün menfi görüntüsü iz yapabilmektedir. Namaz kılan, cuma namazı kılan insanlara tekbir getirerek el bombası atan Müslüman olur mu bu dünyada? Cinayeti tekbir getirerek icra etmek bir Müslümanın yapabileceği iş midir? Ama bu Müslümanların yaşadığı, tapusunu sahiplendiği topraklarda icra edilen bir çirkinlik olunca faturayı Müslümanlar ve Müslümanların gelecek 3-5 kuşağı ödemek zorunda kalıyor. Burada biz bir tedavi sürecini inşallah zihinlerimizde oluşturabilmek için, ya da nedenini bilirsek içine düşmeyeceğimiz şekilde idrak etmiş oluruz bunu diyebilmek için, Neden topraklarımızda son 100 sene terör ses getirmiştir sorusuna cevap bulabiliriz. Kardeşlerim, hiç istisnasız en büyük neden 100 senedir Müslüman halkın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu önemsemeyen, kendisini ilahlaştırmak isteyen despot, zalim yöneticiler ve yönetimler birinci sebeptir. Adeta nefessiz bırakılmış insanın eliyle ayağıyla tekmeleyip boğazını sıkıp nefes almasını engelleyen birisinin elinden kurtulmaya çalıştığı gibi, terörde ve terör mantığında rahmet uman bir kadro ya da güruh ortaya çıkarmıştır. Siyasi zulüm ve sistemini kendisini ilahlaştıran anlayış ne yazık ki bu afeti getirmiştir. Bunun en bariz örneği Mısır'dır. Mısır'da isim zikretmeyelim, belli bir kesim bu zulümlerin sonucunda önüne çıkanı imha etmeyi son çare olarak görmüş. O yüzden de onların yüzünden de onlarla asla fikir birliği olmayan bir grup Müslüman itham edilmişlerdir. Her sakallı onlar gibi kabul edilmiştir. Bunun adına sadece facia ismini vermem gerekiyor benim. 3 kişi, 20 kişi suç işlemiştir. 60-70 milyonluk Mısır'da faturayı her namaz kılan ödemek zorunda kalmıştır. İkinci sebep kardeşlerim, dinin olduğu gibi değil, istendiği gibi anlaşılması sebep olmuştur. Bir grup sadece oturup postunda tefekkür ederek göklere bakarsa iyi Müslüman olacağını düşünmüş. Öbür grupta öyle oturmakla olmaz, dağıt ne varsa sokakta, çarşıda demeye getirmiştir. Her halükarda İslam'ı rahmetiyle, cihadıyla, ticaretiyle, siyasetiyle, ibadetiyle, Kur'an'ıyla, hadisiyle, fıkhıyla değil de bir etkilendiği paragrafıyla anlayanlar asla yetkileri olmadığı halde İslam budur diye istedikleri şekilleri İslam'a vermeye yeltenmişlerdir. Kolayca ölüm fetvaları vermişlerdir. İmha fetvaları vermişlerdir. Kendi fetva vermiş, kendi amel etmiştir. Kur'an buna yer yer alet edilmek istenmiştir. Allahu Teala'nın Tebuk'taki, Mekke'nin fethindeki, Uhud'daki müşriklere, Peygamber Aleyhisselam'a mızrak doğrultmuş müşriklere hitaben indirdiği ayetleri asla Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarında bulunmayacak şekilde uygulamaya kalkmışlardır. En başta söylediğim gibi onlar belki ihtiraslarını tatmin ettiler ama bıraktıkları enkazın altında İslam cihadının varlığını halkından unutturmak zorunda kalmıştır. Mevcut yapıyla şüphesiz. Çünkü kullandıkları kelime cihatla bağlantılı olunca veyahut da silah cihatla ilgili bir alet durumunda olunca çok tabii olarak Müslümanları dışarıdan seyredenler cihat olursa dünyada kan gövdeyi götürür diye ilan etmek ve bu ilana insanları inandırmak zorunda kalmışlardır. Bu önce insanlara kolayca fasık, daha sonra da kafir deme süreciyle başladı aslında. Çünkü bu okuduğumuz ayetleri yok sayabilmek için karşındakini kafir görmen gerekiyor. Bu kafir değil, öldürülmesi helal bunun deme cüreti gösteriyor. Dolayısıyla bir Müslümana fasık, kafir diye hitap etmek, her ne kadar onun kanını akıtmak değilse de, sonra kan akıtanlar böyle başladılar hep. Bu dikkatten kaçmamalıydı. Kardeşlerim, bir başka sebep de teröre giriş sebebi, İslam'ın başta Mekke'si, Medine'si olmak üzere kendi toprağında yeniden gariplik yıllarını yaşıyor olmasıdır. Güneş dönmüş, bizim zamanımız gecenin hissedildiği zaman olarak karşımıza çıkmıştır. Gece olarak hissettiğimiz için de ne yazık ki gece vahşeti gibi işler, Müslümanların bulaştığı işler olmuştur. Terör neden İslam topraklarında ışık buluyor, kendine yön buluyor? Neden gecenin karanlığında Müslümanlar kendilerini hissediyorlar da ay ışığında bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar? Bunu konuşuyoruz. Bir başka sebep de kardeşlerim, Kudüs Mescid-i Aksa işgal altında olduğu sürece ayağına devamlı basılı olduğu halde yürümeye çalışan bir insan durumuna gelmiştir ümmeti Muhammed. Mescid-i Aksa'nın Yahudinin işgali altında olması, ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmak için Yahudiden izin almaya mahkum edilmesi, neticede genç Müslümanların oturup böyle hayat mı olur, böyle Müslümanlık mı olur türünden asi olmalarına, kendilerine göre nispi de olsa, yöresel de olsa çözüm üretmeye çalışmalarına sebep olmaktadır. Bir başka sebep de terörün sebebi, ümmeti Muhammed'in dininden ve ıslahından, yönlendirilmesinden sorumlu ve bunu fiilen yerine getiren Hasan el-Benna gibi rahmetullahi aleyh, İslam davası önderlerinin önünün tıkanması, onların yıllarca huzur için yaptıkları mücadelenin kanlı baskınlarla sonlandırılması, yer yer ihtilallerin kanunlu kanunsuz mahkemelerle Allah'a davet edenlerin önünün tıkatılması, neticede ümmeti Muhammed'in içinden bazılarının Allah'ın şeriatının buna izin vereceğini düşünmeden yanlış eylemlere dalma nedeni olmuştur. Her halükarda kardeşlerim, terör bir aşırılıktır. Terörün cihat olmasının en büyük engeli bireysel kararlarla uygulanıyor olmasıdır. Terör yapılır, terörün sonuçlarının hesap sorulacağı bir muhatabı bulunmazsa, bu sadece İslam'ın fatura ödediği, insan olarak kimsenin elini taşın altına koymadığı bir olay demek olur. Ama cihat ve savaş yapılsa bir yerde, Çanakkale yapıldı, Malazgirt yapıldı, bunun faturası belli, Alparslan'a çıksın, Sultan Vahdettin'e çıksın, kime çıkarsa çıksın faturası belli bunun. Bu fatura o karara imza atan üzerinedir. Terör gizli imzalar üzerinden yürüdüğü sürece İslamiliğinde asla açık bir yol bulunamaz. Bu hususta kardeşlerim, dinimizin aşırılığa karşı bize hassasiyeti tavsiye ettiği, dengeli ve aşırılığa kaçmayan siyasetle eğitim, öğretim ve hayat düzeni kurmamızı emrettiğini unutmayacağız. Sıkıntılar aşırılıktan kaynaklanıyor. Bu aşırılık Müslümanların herhangi bir şekildeki kaba davranışlarından da bu sonucu çıkarabilir. Müslümanların birbirleri üzerinde hüküm koyarken, fasıktı, kafirdi gibi hükümler koyarken aynı aşırılık söz konusu olabilir. Ve biz kıyamet günü kaş yaparken göz çıkarmak diyemeyeceğim. Kaş yapacağım derken kafa koparmaktan Allah'ın huzurunda hesap verebiliriz. İçimizde bir terör mikrobu vebası oluşmaması için ihya edilmesi gereken, öne çıkarılması gereken en önemli husus kardeşler, münferit kararlardan şuuralı çalışmalara geçiştir. Önce bunun halledilmesi gerekiyor. Kur'an'a ve sünnete dönelim demiyorum. Herkes zaten Kur'an ve sünnetten esinlendiğini söylüyor. Ama 10 kişi birleşip 1,5 milyar adına karar veriyorlar. Hayır. Şura bu ümmetin temel karakteridir. Şura ile ümmet karar verir, iş yapar. Evinde de, vakfında da, dükkanında da, her yerde. Birinci ihya edilmesi gereken anlayış şura anlayışıdır. İkincisi, Kur'an ve sünneti sahabe mantığıyla anlamak zorundayız. Ashab-ı kiramı kitle olarak Kur'an'ı anladıkları şekilde bakıp izleyip Kur'an'ı onlar gibi anlamamız gerekiyor. Cihadından aile hayatına kadar. Çok net bir misal veriyorum. Seyyid Kutub'u rahmetullahi aleyh ne kadar övdüğümü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ümmeti Muhammed'in cihat şuurunun hareketlenmesinde Fizilalül Kur'an'ı, yoldaki işaretleri muteber kaynak görürüm. Ümmetin sevki idaresinde asla yeterli bir kaynak değildir. Kur'an Seyyid Kutup gibi anlaşıldığı zaman ümmeti Muhammed'i şehadete bile götürmez. Götüremez. Yeterli değildir. Kendi şartlarında çok iyi şeyler söylemiştir. Dikkate alınmalıdır. Ama ümmeti Muhammed'in bütünü değildir Seyyid Kutup. Rahmetullahi aleyh. Hiçbir insan öyle değildir zaten. Ashab-ı kiramsa bir bütün olarak alındığında Kur'an'ın yaşanacağı en güzel örnek ortaya çıkar. Üçüncü olarak da kardeşlerim, çok önemli bir husus. Ümmeti Muhammed toplum olarak Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerle iman etmeyenlerin bir arada yaşadığı toplumdur. İslam toplumu sadece müminlerin yaşadığı bir toplum değildir. Kur'an'ımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve fıkıh kitaplarımızdaki İslam toplumunda müminlerle mümin olmayanlar bir toplumda yaşarlar. Ve bir arada yaşamamız bizim ne yasaktır ne de sadece müminli bir toplum kurmak bu dünyada mümkündür. İslam hakim olur. Kur'an'la hükmedilir. Ama Kur'an'a iman etmemiş Hristiyanlar, Yahudiler de İslam toplumunda yaşarlar. Hem de ümmeti Muhammed'in güvencesiyle yaşarlar. Bir zimmiye zarar veren bana zarar vermiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zimmi kimdir? İslam toplumunda yaşayan Yahudi veya Hristiyan veya benzerleri birisi. Bu hakikati unutmuyor. Hayali bir toplum kuramayız biz. Ümmeti Muhammed olarak bu ümmetin peygamberine iman etmemişlerle de bir arada yaşama kültürüne sahip olmamız lazım. Onları taklit edip onların peşinden gitme seviyesinde değil, onurumuzla, mümin kimliğimizle. Hayalci olmanın bir gereği yoktur. Kardeşlerim, ve son olay da Müslüman kan kadar ağır bir fatura ödemeyecek kıyamet günü. Fetva vereninden uygulayanına kadar insan kanıyla, canıyla ilgili davranışların Allah'ın huzurunda imandan sonraki en ağır hesap maddesi olduğunu asla kimse unutmamalı. Bir müminin değil öldürülmesi, öldürülmesini seyretmek bile mümkün değildir. Hatta yasal olmayan bir gerekçeyle bir kafire dokunmak bile mümkün değildir. Can pahalıdır. İnsan canı çok pahalıdır. Kur'an bir mümin öldüreni sonsuz cehennemle tehdit ediyor. Korkunç bir şeydir bu. 300 derece, 400 derece ateş demiyor. Bunlar düşünüldüğünde bile ürperten şeylerdir. İzlediğimiz haberler, izlenen filmler, dünya gündeminin insan kanını bu kadar ucuza getirdiğini aldanmamalıyız biz. Bizim için hala bir insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük suçtur. Hala öyledir. Kur'an'ımız eskimedi bizim çünkü. Dolayısıyla İslam toplumu terörist bir toplum değildir. Olamaz. İçinden böyle bir terörist mantık yetişemez. Ama bu ölçülerle hareket edilmemesi halinde birileri emellerine ulaşmak için Müslümanların arasından bu tip zafiyetleri bulunanları ortaya çıkarabilirler. Mahşer yerinde perişan olacağı şeyleri Müslüman yaparken maazallah dikkat etmelidir. Tekrar ediyorum, bize göre kurt yukarıda bulandırıyor. Biz aşağıdayız. Ama bulanmış suyun faturası bizden isteniyorsa inşallah biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz elimiz kanlı değiliz. Hiçbir şekilde ensesini uzatan bir nesil de olmayacağız inşallah. Ama cihat başka şey. Zevkine göre insanların huzurunu kaçırmak başka şey. Bu farkı biliyoruz. Cihatsız bir toplum, cihadı literatüründen, Kur'an'ından haşa silmekte sakınca görmemiş bir toplum olmasın diye gayret etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken cihatlı günlerin biraz daha öteye gitmesine direkt veya dolaylı sebep olacak hatalara karşı ikaz etmek istiyoruz. Bugün dünyada terör ve İslam, terörist ve Müslüman

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı.

geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile. Kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil,

Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

قادر سبحانك. أليس ذلك بقادر.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bildiğiniz gibi. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu hepimizin şöyle veya böyle malumatı dahilindedir. Dolayısıyla ona girmiyorum. Bütün peygamberlerin dönemlerindeki insanların iman etmesini temin etmek, inanmalarını sağlamak için belli mucizeleri olmuştur. Musa aleyhisselamın asa mucizesi olmuştur. İsa aleyhisselam ölmüş 100 sene, 200 sene mezarda kalmış insanların diriltmesi mucizesini göstermiştir. Kalk ey bu mezarda yatan ölü demiş ve o mezardaki insan kalkmıştır. Torunları filan onu tanımışlardır. Her peygamberin kendine mahsus mucizeleri vardır. Sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki, Kur'an'ın eşi benzeri yok, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizelerinden birisi kardeşler, Miraç mucizesidir, İsra mucizesidir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili adı altında heba edilir. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin mirasını, hatırasını ve talimatlarını bir tören mantığıyla değil, hayatımıza yansıtma mantığıyla görmek istediğimiz için bu İsra ve Miraç mucizesini yılın bir gecesinde değil, hayatımızın her saniyesinde hissediyor olmamız lazım. Bu nedenle bugün İsra ve Miraç mucizesini konuşurken bazı gerçekler rahatsız da etse bizi, bunu düşünmemiz lazım kardeşler. Çünkü gitgide Hristiyanlıkta olduğu gibi bizim dinimizde günlere, haftalara sıkıştırılmaya başlandı. Zaten Müslümanlık demek bir ay Ramazan'da oruç tutmak demek. Ramazan da bir gece Kadir Gecesi yaşamak demek. O gecede mevlüt dinlemek demek. Gördüğünüz gibi İslamiyet mevlüt demek oldu. Mevlüdü de güzel sesliden dinlemek uygun. Al sana bir şarkı, türküden din çıktı. İslamiyet böyle değil. Hiçbir din böyle değil zaten. Buna din denmez. Din adına oyalanma denir. Miraç ve İsra mucizesi kardeşler, her şeyden önce 27 Recep'te olduğuna dair kesin bir bilgimiz yoktur. Ashab-ı kiramdan böyle bir bilgi intikal etmemiştir. Tıpkı Kadir Gecesi'nin 27 Ramazan'a sıkıştırıldığı gibi Miraç da İsra da 27 Recep'e sonraları oturtulmuştur. Bu oturtmanın da asıl nedeni Kudüs davasının gizlenmesidir. Halbuki Allah Kur'an'ın ortasına İsra suresi diye bir sure oturttu. Ne zaman Kur'an'ı açsan ortasına gelince İsra'yı, Kudüs'ü hatırlıyor olman lazımdı Kur'an'a iman ediyorsan. Kur'an'ı elinden bırakmayan mümin Kudüs'ü gözünden düşüremez. Ama 27 Recep'e sıkıştırdın mı, her 27 Recep'te 27'si oldu mu ayın bir mevlüt okursun, onu da televizyondan dinlersin üstelik. Ona da gene camiye cemaate gitmek yok. Al sana ihya edilmiş Miraç kandili. Bizim dinimizde kandil diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden gitmek var. Onun davasına sahip çıkmak var. Sünnetini yaşamak var. Ne oldu şimdi? Şu kandil, bu kandil derken güne geceye sıkıştırdığımız bir dinle karşılaştık. Elhamdülillah bu gelenekçi mantıkta değiliz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten, kemikten, beyinden surlar kuran ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi istiyoruz. Allah buna hepimizi muvaffak eylesin. Amin.
1: Şimdi kardeşler, evvela 27 Recep 100 ihtimalden bir ihtimaldir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesinin o olduğuna dair böyle bir takıntımız olmayacak. Bir. İkincisi kardeşler, Miraç kandili dediğimiz şeyde iki büyük mucize vardır. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli bir hayvanın sırtında Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldü. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan budur. Asıl mucize de budur zaten. Asıl Kur'an'la sabit olan ve asla inkar edilmesi caiz olmayan büyük mucize İsra mucizesidir. İsra mucizesi nedir? Mekke'den 1-2 saniye içerisinde Mescid-i Aksa'ya gitmiş olmasıdır. Asıl mucize budur. Subhanellezi esra bi'abdihi budur. Bunu da Allah özellikle de gece saatlerinde yaptığını da söylüyor. Gündüz gözüyle de değil, gece halinde oldu da söylüyor. En büyük mucize budur. Birinci bölüm budur. Buna İsra mucizesi deniyor. İkinci mucize de Mescid-i Aksa'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül Münteha'ya kadar, yani sınırsızlığın sınırına kadar götürülmesinin adıdır. Buna da Miraç deniyor. Bu Miraç'la ilgili Mevlüt dinlerken bile kulağımıza çalınan bir sürü ayrıntılar var. O ayrıntılara müsaadenizle ben girmeyeceğim. Ama bizi bugün hala Miraç'ın davasını güdenler, Miraç'ın nedeni üzerinde kafa yoranlar olarak bizim düşünmemiz gereken boyutu var bunun kardeşler. Onu özellikle konuşmuş olacağız. Demek ki Miraç kandili diye bizim gelenekleştirdiğimiz şeyde iki ana bölüm var. Bir, İsra var. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş. İki, Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkış var ki o alem Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir derya, içine girip de geri dönmek mümkün olmayan muhteşem bir yolculuğu oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler, Miraç'ı konuşmadan önce, Miraç'ın ne olduğunun ayrıntılarına girmeden önce büyük bir gerçeği bilmemiz lazım. Miraç, Peygamber aleyhisselam Efendimizin amcası Ebu Talip ve annemiz hanımı Hatice radıyallahu anha öldükten sonra gerçekleşmiş bir gezidir. Bu dönem Hatice annemizin vefat ettiği, Ebu Talib'in vefat ettiği dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hüzün yılı olarak anılır. Efendimiz zaten müşriklerden çok yoğun bir baskı görüyordu. Ashab-ı kiram baskı görüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları da dahil Müslümanların epey bir bölümü Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'de bir gariplik hüküm sürüyordu. Allah Teala bu gariplik yıllarında, yani ciddi baskıların olduğu, hepimizin bildiği işte Bilallerin, Habbapların o sıkıntılı yıllarında önce Yusuf suresini indirdi. Topluca Yusuf suresi indi. İşaretler gelmeye başladı. Çünkü Yusuf suresinde Allah Teala sizin için de bunda ibret var diyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Aklı olanlar için Yusuf'ta ibretler var diyor Allah Teala. Kuyuda başlayan hayatı saltanatla nasıl bitti? Bunu anlattı Allah Teala. Ufak tefek Müslümanlar artık bu hüzün yılının sonucunun çok iyi olacağına dair işaretler hissettiler. Arkasından İsra ve Miraç mucizesi geldi. Mekke sokaklarının dar geldiği, kendi evinde bile iki rekat namaz kılamayan peygamberini Allah Sidretül Münteha'ya çıkardı. O müşriklere okuduğu Kur'an'dan cenneti anlatıyordu, cehennemi anlatıyordu. Sahabilere cennetin ırmaklarını Kur'an'dan dinleyip söylüyordu. Allah cenneti, cehennemi, müminlerin, kafirlerin akıbetini bizzat ona göstererek, gözleriyle gördüğü şeyleri geldi ümmetine anlatmaya başladı. Dolayısıyla Miraç'ın ve İsra'nın ana hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teselli edilmesidir. Herhangi bir şekilde onun kalbinde asla tereddüt yoktu. Davasının sonunda galip olacağından zaten şüphe etmiyordu. Ama o 10 yıllık sıkıntıdan sonra Allahu Teala peygamberini bu muhteşem geziyle teselli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğünde yeniden peygamber olmuş gibi bir heyecanla geldi. Davasını devam ettirdi. Döndüğünde benim ümmetimin miracı da namazdır buyurdu. Çünkü miraçta ana işler bittikten sonra Allahu Teala ile baş başa kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi arşında gördü, baş başa kaldı. Dönerken sana namazı emrettim ey Muhammed dedi Allahu Teala. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'da ve Miraç'ta bulmuş olduğu o muhteşem teselli, o büyük müjdeler, o büyük hediyeler müminde namazda yansır. Binaenaleyh 365 gün 5 defa Miraç yaşama imkanına sahibiz biz. Bu şuuru yakaladığımız zaman Peygamber Aleyhisselam Efendimizin miracı ile ilgili bir şeyler anlamış sayılırız. Öbür türlü filan seyahatle Peygamber Aleyhisselam'ın İsra'sının ve miracının arasında anlatılabilir bir fark kalmaz. Zenginin malı fakirin ağzını yorduğu gibi miracını İsra'sını anlatır durursun. Ümmetinden biri olarak sana niye yansımasın bu miraç? Onun cenneti, anlattığı şeyler, sünneti senin oluyor da miracından niye payın olmasın? Miracından da payımız var bizim. O nasıl Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı, arşın dibine kadar gitti, orada o çektiği sıkıntılardan sonra teselli buldu. Onun ümmetinden birisi de ezan okunup camiye gittiğinde bütün sıkıntılarından teselli buluyor ve rahatlıyor olması lazım ki Miraç kıyamete kadar devam eden bir mucize olarak kalıversin. Demek ki kardeşler, Miraç'ın zamanlaması ve gerekçesi üzerinde bizim böyle bir anlayışımız var. İki, kardeşler, biz iman ediyoruz ki yeryüzünde en mübarek toprak parçası Beytullah'ın bulunduğu Mekke'nin toprağıdır. Müslüman olmayanın giremeyeceği, dünya elbiseleriyle ihramsız girilemeyecek kadar mübarek bir yerdir Mekke. Mekke'de kılınan bir rekat namazı Allah 100.000 rekat kabul ediyor. Harem-i Şerif'te, otellerde değil ama, Harem-i Şerif'te kılınan bir rekat namaz 100.000 rekattır Allah katında. Ondan sonra yeryüzünün en mübarek yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunun bulunduğu Medine toprağıdır. Orada da Allah 1000 rekat kabul ediyor. Kılınan her bir rekatı otelde değil, Mescid-i Nebi'de. Ondan sonra Mescid-i Aksa toprağı gelir ki Mescid-i Aksa'da da 1 rekatı 100 rekat kabul ediyor. Çok dikkat edelim kardeşler. Şimdi Mekke ile Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'nın arasındaki Allah katındaki değer ne kadar? Birinde 1 rekat 100.000, öbüründe 100. Kaçta kaç yapmış oluyor? 1/1000. Yani Mescid-i Aksa Mescid-i Haram'ın 1/1000'i kadar Allah katında. Ama yeryüzünün 3. mübarek toprağı, o ayrı bir konu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz İsra ile şereflendiği, Miraç ile şereflendiği gün Hatim'de bulunuyordu. Şu Kabe'nin etrafında yarım ay gibi boş bulunan yerin içinde uyukluyordu. Cebrail Aleyhisselam geldi, orada göğsünü yardı, iç organlarını zemzemle yıkadı, tekrar onu kapattı, göğsünü o şekilde aldı, burağın üzerine koydu, götürdü. Arkadaşlar, Sidretül Münteha'ya, arşın eteklerine Allah ile buluşmaya gidilen yolculuk nereden başladı? Mescid-i Aksa'dan başladı. Neredeydi peygamberi? Ürdün'de, Suriye'de, Bulgaristan'da mıydı? Hayır. 1000 kat daha değerli olan Kabe toprağının tam üstündeydi. Hicr'deydi. Oradan aldı, götürdü Mescid-i Aksa'ya. Oradan Miraç yolculuğu başladı. Bu 100.000 namaz sayılan yerden 100 namaz sayılan yere götürüş süreci, acaba Kabe'nin veya Mescid-i Haram'ın Mescid-i Aksa ile yer değiştirmesi miydi? Böyle muhteşem bir yolculuk niye daha değerli, 1000 kat daha değerli olan bir yerden başlamadı? Cevap: çünkü Miraç'ın en önemli, hatta İsra'nın da en önemli nedenlerinden birisi, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kendinden önceki 124.000 peygamberin tamamının başına geçip Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin sultanı, Allah'ın sözünün son temsilcisi olarak görevinin bütün peygamberlerce teslim edilişinin törenidir İsra töreni. İsra'daki en büyük sır, Allah Muhammed Aleyhisselam'ı bütün peygamberlerin önüne geçirmek istiyordu. Bunun için İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Burak'ın üstünde Mescid-i Aksa'ya gittiğim zaman Allah o güne kadar gönderdiği bütün peygamberleri, bütün peygamberleri ruhlarıyla Mescid-i Aksa'ya çağırdı. 124.000 peygamberin önüne Cebrail beni geçirdi. Onlara 2 rekat namaz kıldırdım. Ondan sonra hepsi beni selamladı. Oradan Arş-ı Ala'ya çıktı. Çünkü İsra'nın ve Mirac'ın en büyük hedefi, insan oğluna artık Muhammed'den sonra peygamber yok, onun masasına oturacak bir peygamber yok. Eğer Musa'sı, İsa'sı, Zekeriya'sı biri gelecekse, arkasında cemaat olacak, ümmet olacak, yapacak başka çaresi yok. Bu dinler eşit değil, aynı masanın ayakları değil. Bunu Allah göstermek istedi Miraç'ta. Bunu niye Mescid-i Aksa'da yaptı? Çünkü on binlerce peygamber Kudüs'te peygamberdiler. Ve peygamberlik davası en çok İsrail oğullarının üzerinde yürüdü. Büyük peygamberler İsrail oğullarına geldi. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Onlar, yani hem bütün peygamberlerin büyük bölümünün gelmiş olduğu toprak parçası, hem de İsrail oğullarının bizim önemli dedikleri bir yerde Allah bu töreni yaptı ki bütün insanlığın, bütün din mensuplarının ağzı kapansın, ümmeti Muhammed'in ağzı kıyamete kadar açık kalsın diye. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerin önüne geçirildi. Dedesi İbrahim'in, babası Adem'in önüne geçirildi. Kendisinden 3000 sene önce gelmiş olan Musa Aleyhisselam'ın önüne geçirildi. Neden? Çünkü İsra bu gerçeğin peygamberlere ve bütün ümmetlere bildirilmesinin adıdır. Burada kardeşler, Allah-u Teala'nın neden Kudüs'ü Miraç'ın istasyonu olarak seçtiğini, hazır peygamberi Kabe'nin dibindeyken oradan niye onu Kudüs'e götürdüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bunu Yahudi ve Siyonist çok iyi anladığı için Kudüs'ten asla feragat etmiyor. Günün birinde Kudüs'te bizim bir işimiz kalmadı diyiverseler, bunu teslim etmiş olur, dinlerinin yanlış, muharref ve dönemi geçmiş bir din olduğu ortaya çıkar. Onlar 365 gün Kudüs davasından vazgeçmiyorlar. Çünkü bir gün kazara Kudüs'ten feragat etseler bunun anlamını iyi biliyorlar. Ama Miracı ve İsra'yı sadece bir gece ananlar, Mekke'den oraya gidişin sırrını yakalayamayanlar, orada Filistinliler İsrail'le kavga ediyor zannedenler, bunu basit bir toprak kavgası zannedenler, peygamberlerinin ne sünnetini, ne miracını, ne İsra'sını asla anlamamışlardır. Niye Mekke dururken, 100.000 sevaplı yer dururken, onun binde biri değerinde Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdü? Mekke'den çıkamıyor muydu? Çıkıyordu. Ama dert peygamberini miraca çıkartmaktan ibaret değil ki. Bir şey verilmesi lazım. Bir mesaj bütün insanlığa verilmesi lazımdı. Onu Allah verdi. Yahudi ve Siyonist bunu çok iyi anladı. Anladılar bunu. Anladıkları için Kudüs ebedi başkentimizdir diyorlar. Müslümanlar 27 Recep'ten başka bir şey bilmediği için Filistinliler kavga ediyor zannediyorlar. Halbuki peygamberi giderken aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştu? Belki dünyanın her yerinde cihat bir gün bitecek ama Kudüs eteklerinden cihat bitmeyecek buyurmuştu. Benim firkayı Naciyem, hakkı savunanlar Kudüs eteklerinde hep kalacak buyurdu. Çünkü bütün Müslümanlar şu nimetten bu nimetten dolayı gaflete düşseler bile Siyonist ve Yahudi hiçbir zaman rahat uyumayacak. Tek bir Müslüman yeryüzünde varsa Resulullah'ın ilk defa kıble olarak kullandığı, miraçgah olarak kullandığı yeri Müslüman'ın unutmayacağını bildiğinden Yahudinin kafası hiçbir zaman tilkisiz kalmayacak. Bu da orada Yahudinin elinden Kudüs'ü kurtarma sevdasına düşmüş. Allah'ın en büyük mübarek saydığı yerlerden birisini unutmamış bir grup Müslümanın var olmasını gerektiriyor. Bütün dünya Müslümanları gaflete erseler bile bir fırka-i naciye, ümmetin bir avuç yavrusu Kudüs'ü hep muhafaza edecekler. Çünkü Kudüs'ten ezan sesinin kesilmesi, cemaatle namazın kılınmaması demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 124 bin peygamberin önüne geçiş sürecinin baltalanması demektir. Eğer her gün Miraç bunu bize anlatmıyorsa, Evliya Çelebi'nin seyahati ile Miraç seyahati arasında ne fark var arkadaşlar? Seyahat mi seyahat? Yok melekleri gördü, yok cenneti gördü. Yahu bırak o gördüğü şeyleri, sana ne getirdi bu seyahatten? Ne hediye aldın? Bu çok önemli. Bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır. Bunun için Allah-u Teala Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine 17 ay Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir.

Evliya Çelebi'nin seyahati ile Miraç seyahati arasında ne fark var arkadaşlar? Seyahat mi seyahat? Yok melekleri gördü, yok cenneti gördü. Yahu bırak o gördüğü şeyleri, sana ne getirdi bu seyahatten? Ne hediye aldın? Bu çok önemli. Bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır. Bunun için Allah-u Teala Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine 17 ay Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye sırtını dönerek 17 ay namaz kıldı Kudüs'e döneceğim diye. Kabe'nin içinde putlar vardı. Ondan sonra 4 sene daha Mekke fethedilinceye kadar gene putlar onun içindeydi. Yani putlar var diye Kudüs'e döndü denemez ki. Kudüs'e döndüğü zaman da yine orada putperestler vardı, Hristiyanlar vardı. Ama Allah peygamberine önce Kudüs'le başlattı namazı. Önce Kudüs'le. Ve namaz ilk defa emredildiğinde, namazın bir ilk emredilişi var. Bu hicretten öncedir. 2 sene kadar namaz kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit olarak Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu hicret öncesi döneminde Miraç'ta emredildi. 1,5 sene kadar da o şekilde kılındı. Ama daha önce, yani namaz yaklaşık olarak hicretten 5 sene önce vardı. 5 vakit standardına, 5 vakitli ölçüye ancak o şekilde, yani Miraç'tan sonra gelmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde oturuyordu. Sırtını Kabe'ye verip Kudüs'e doğru namaz kılıyordu arkadaşlar. Medine'ye gittiler, bu böyle devam etti. Medine'de de sırtını Kabe'ye verdiler, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Kabe önlerinde duruyordu. Hayır, Mescid-i Aksa Kabe olsun diye değil, günün birinde ümmeti kıyamete kadar namaz tarihini, namazı, abdesti konuştukları her yerde Mescid-i Aksa da akıllarında kalsın istedi Allah Teala. 27 yere cepte değil, bütün gün, bütün gecelerde Mescid-i Aksa ümmeti Muhammed'in kıblegahıdır kardeşler. Orada Yahudilerle Araplar, Siyonistlerle Filistinliler kavga etmiyor. İsra günü 124 bin peygamberin önüne geçen Muhammed Aleyhisselam'ın haysiyetiyle, imamet şerefiyle o imameti vermek istemeyen çakalların kavgasıdır bu. Herhangi bir ırkla öbür ırkın kavgası değildir. Bu davayı bu şekilde anlamak zorundayız. Aksi takdirde kardeşler, yeryüzünün mirasının ümmeti Muhammed'e ait olmasının bir değeri kalmıyor. Ümmeti Muhammed yeryüzünün mirasına sahiptir. Son dindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanıdır. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bütün bu gerçekler nereye gizlenecek? Bizim ümmet oluşumuzun sırrı İsra'dadır, Miraç'tadır. Allah-u Teala peygamberlerinin hiçbir tanesine ne huzuruna çağırmıştır ne kendisini göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah-u Teala'yı gördü kardeşler. Hiçbir peygamberin, hiçbir meleğin görmediği, bilmediği şeydir bu. Bu büyük şeref gizlenmesin diye yeryüzünde bir şeyle simgelendi, o da Mescid-i Aksa'dır. Bunun için Miracı Mevlütler'de, işte çıktın geldin nasıldın oralarda bizi hatırladın mı diye böyle köy gezisi gibi anlatmak kadar büyük bir saygısızlık hayal edemiyorum. Filan seyahatnameye nasıl benzetiriz biz Miracı? Neden bizim üzerimizde bir payı olmasın? Neden Kabe'miz kadar, bugün namaz kıldığımız Kabe'miz kadar, dün dönüp peygamberimizin ve ashab-ı kiramın ilk namaz kılanların namaz kıldığı kıblemizi unutalım? Niye onu Filistinlilere bırakalım? Niye onu Arapların sorunu gibi görelim? Kıblesi olan her Müslümanın sorunu bu. Namazımızın başı var, İlk defa böyle kılıyorduk diye iman eden herkesin sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'in 2. cüzünün 2 sayfası bunu anlatıyor arkadaşlar. Bu kıblenin daha önce oraya doğru olduğunu Allah Kur'an'ında söylüyor. Tarih kitabı, takvim yaprakları yazmıyor bunu.
Bu büyük hakikat inşallah hepimizin kalbinde bir kıvılcım olarak kalacak. Hepimiz Kudüs'ü bir sevda olarak kıyamete kadar taşıyacağız inşallah. Kudüs asla Filistin sorunu değildir. Asla Arapların sorunu değildir. Ümmeti Muhammed'in davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın miraçgahıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın seyahatinin başlangıç noktasıdır. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, onun şefaatini bekleyenler olarak, onun dinini ve davasını sürdürme iddiasında olan kimseler olarak bu hakikati asla gizleyemeyiz. Peki şimdi hepimiz Kudüs'le ilgili ne yapmayı kararlaştırsak iyi bir karar vermiş oluruz. Kardeşler, yapacağımız en iyi şey bunun dava olduğuna, dinimizden bir parça olduğuna inanmaktır. Şu Kudüs'ün Arap sorunu, Mescid-i Aksa'nın Filistin sorunu olduğu düşüncesini, bu batıl, bu cılız, bu zavallı pasifize edilmiş düşünceyi atıversek üzerimize düşen çok şeyi yapmış sayılırız. Burada kardeşler, Kudüs'le ilgili konuştuğumuz zaman bizim coğrafya olarak da bir takım bilgilerimizin düzgün olması lazım. Yani Kudüs başka şey, Mescid-i Aksa başka şey, bugün orada namaz kılınan yer başka şey. Biz Kudüs deyince altın kubbeli bir yer var, Kudüs orası oldu çıktı, fotoğraflarda o var çünkü. Hayır, Kudüs daha büyük bir yer. Ben bunu size mümkün olduğu kadar izleteyim. Şu fotoğrafta gördüğünüz yer kardeşler, Kudüs şehridir. Milattan 2000 sene önce bu şekilde kurulmuş. Şu gördüğünüz mıntıka, özellikle bu Kudüs şehrini konuşuyorum. Şu çizdiğim bölge, şu surlar, hani bizim Edirne Kapı surları gibi olan şu bölge Mescid-i Aksa'nın adıdır. Ama şehir, binaları gördüğümüzde Kudüs şehri yaklaşık olarak Bayrampaşa kadar bir yer. Yani çok büyük bir yer değil. Ama onun içerisinde 122 dönümden ibaret olan Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa bu kırmızı çizgiyle çizdiğim yerin adıdır. Burada biraz daha net bir şekilde surlarla çevrilmiş halini görüyoruz. Yani Mescid-i Aksa başka şey, Kudüs başka şey, şu biraz sonra ayrıntısını göstereceğimiz o altın kubbeli yer başka şey. Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman bir camiyi kastetmiyoruz. Dikkatinizi çekeceğim, Mescid-i Haram deyince de Kabe'yi kastetmiyoruz. Mescid-i Haram Kabe demek değildir. Kabe'nin etrafında Ten'im Mescidine kadar olan Allah'ın 100.000 sevap verdiği namaz kılınan her yerin adıdır Mescid-i Haram. Arazinin ismidir bu. Mescid-i Aksa da arazi adıdır. Burada gördüğünüz gibi bu Mescid-i Aksa denen yerde sadece 20 küsür tane kuyu var. Yani cami adı değil bu. Bunu özellikle bilmiş olmamız lazım. Burada bir başka ayrıntıdan, yine gördüğünüz gibi duvarları böyle Mescid-i Aksa'nın görülüyor. Bu bina şu anda mesela namaz kılarken filan televizyonlarda izlediğiniz Emeviler zamanında yapılmış, bunun kıble tarafında, ön tarafında yapılmış büyükçe bir camidir. Asas şimdi namaz kılınan, yani Mescid-i Aksa'nın içindeki cami bu gördüğümüz camidir. 1968'de Yahudiler bunu kundaklayarak yaktılar. İçindeki tarihi eserlerin büyük bölümü yandı ama cami olarak hala duruyor. Bu onun 100 yıl önceki çizilmiş resmi. Bu da Yahudilerin yakarken hem yakıp hem de çektikleri resimlerden. Aynı şekilde bu o şu anda namaz kılınan yerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde 4 dönüm bu cami. Mescid-i Aksa 122 dönüm, o arazinin adı. Bu onun içerisindeki 4 dönüm kadar olan caminin içten namaz kılınan, saf tutulan yeri. Bu da onun başka bir ayrıntısı. Bu gördüğünüz yer namaz kılınan, Mescid-i Aksa olarak namaz kılınan mihrap bu. Şuradaki hutbe okunan minber, bu dikdörtgen içerisine aldığım yer, Yahudilerin özellikle yaktığı bu minberi yakmak için Mescid-i Aksa'yı yaktılar. Neden? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtardığı zaman bu
o zaman biraz sonra resmini göreceğimiz minberi Halep'ten tekerlekler üstünde oraya getirdi. Nurettin Zengi'nin hatırası olsun diye. Müslümanlar asırla bu gördüğünüz şey Halep'ten tekerlekler üzerinde oraya getirilmiş. Aşağı yukarı 1000 kilometreye yakın bir yoldur. O zamanki şartlarda yürüterek getirmişler onu. Bu ümmetin kimisi dağlarda gemi yürütmüş. Kimisi de minberleri ecdadının hatırası olsun diye Kudüs'e yürüterek getirmişler. Şu gördüğünüz sanat harikası eserden söz ediyorum. Buradaki bu daire içerisinde aldığımız şey. Bu minberi yakmak için 1968'de her yeri ateşe verdiler. Beton olan kısımlar, taş olan kısımlar yanmadı. Gerisi yandı. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Bu da o yangından kalan ahşaplardan parçalardır. Burada arkadaşlar Mescid-i Aksa'mız bizim bu. Bu gördüğünüz yer Mescid-i Aksa şimdi. Bu üzerinde altın kubbe, şu altındır olduğu gibi. Bu ümmeti Muhammed'in bütün vergilerini 6 yıl biriktirerek Abdülmelik bin Mervan zamanında Efendimiz Aleyhisselam'dan 70 sene sonra yaklaşık 70 sene sonra bu cami bu şekilde yapıldı. Cami gibi de bizdeki daha çok böyle büyük bir şadırvana benziyor. Şimdi kadın namazgahı olarak kullanılıyor. Kadınlar cemaate uyduğu zaman buradan namaz kılıyorlar. Bu kubbe, fotoğraflardaki bu kubbe, evet Mescid-i Aksa değil ama bunun da çok büyük tarihi var. Bunun bu yandan görünüşü, başka bir açıdan görünüşü, bu kubbesi. İçi de bu şekilde, bu gördüğünüz yer. Şu ışık yanan yerler, şu gördüğünüz şuradaki şu taş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıkarken üzerine bastığı taştır arkadaşlar. Böyle büyükçe bir kaya bu. İşte etrafında görüyorsunuz. Yani gene bir cami kadar var bu. Böyle geniş bir yer. Bu taşın üzerine Efendimiz aleyhisselam bastı. Oradan Miraç'a yükseldi. Bununla ilgili bir sürü hurafeler var. O taş işte yere değmeden duruyor da altında mücevher var filan. Bunlar menkıbeler. Miraç, Miraç, mücevher Miraç'tır. Sırlar Miraç'ta. Sırlar İsra'da. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu alt Miraç'a çıktığı taşın üzerine Abdülbelik bin Mervan zamanında o zamanki ümmetin servetinin 6 yıllık birikimiyle altından yapılmış bir yapıdır. Üstü kubbesi filan altındandır. İsrail bütün dünya hürriyetlerinin merkezi olduğu halde hala burada fotoğraf çekilmesine bile izin vermiyor. Bu fotoğrafların en yenisi 10 senelik kaçak çekilmiş fotoğraflardır. Fotoğraf bile çektim ama hürriyet tam tabii. Yahudi'de hürriyet var. Müslümana fotoğraf bile çektirmiyor. Bu fotoğraf başka yerde kullanılır, Müslümanların duyguları tazelenir diye düşünüyordu. Adamlar akıllı adamlar. Bu o kayanın başka bir taraftan görülüşü. Bu da belki 150 sene önce tahminen söylüyorum. Mescid-i Aksa'nın yine o görüyorsunuz şu gördüğümüzde biraz önce gördüğümüz Kubbetü Sahra denen yer. Bu da Mescid-i Aksa'nın görüyorsunuz düz arazi 122 dönümlük boş arazi şeklinde. Bu da enteresan bir fotoğraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı o Kubbetü Sahra'nın bulunduğu yere kar yağmış hali. İnşallah rahmet olur o kar. Burada arkadaşlar biz tekrar ümmeti Muhammed'in en büyük davalarından birisi olan Kudüs davasına geri dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmıştır. Bu Miraç ümmetine büyük bir derstir. Büyük bir öğüttür. Bu öğüdü Yahudiler çok iyi anlamışlardır. Miraç Peygamber Efendimiz'in gezisi değildir. Diğer dinlerin işinin bittiğinin göklerde, yerlerdeki ortak bir törenle tescil edilmiş halidir. Miraç ve İsra bu sırrı bize vermelidir. Aksi takdirde kardeşler, biz kuru törenler yaparak sadece kendimizi aldatmış oluruz. Bundan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir kâr etmediği gibi biz de bir kâr etmeyiz. Emeğimize yazık, törenlere yazık. O gün yanan kandillere, harcanan elektriklere yazık. Ne zamandan beri bu muhteşem Müsidretül Münteha'da gerçekleşen bu büyük geziyi simit yiyerek kutlar olacağız. Böyle muhteşem bir gezi simitle geçiştirilecek. Çocuğa şeker verilir gibi büyüklere de simit verilerek geçiştirilecek bir gezi olamaz. İnşallah biz gerçek Miraç'ı, gerçek İsra'yı yakalayanlardan olacağız. Ve inşallah
bereketiyle de Allah İslam'ımıza, Müslümanlığımıza yeniden bir ruh, yeniden bir canlılık verecektir diye umut ediyoruz inşallah. Burada kardeşler, önemli bir noktamız da Allah-u Teala'nın namazı Miraç'a saklamış olmasıdır. Mesela oruç, mesela hac, onlar da İslam'ın beş temelinden biri. Onlar Miraç'la şereflenmediler. Onları Allah-u Teala yeryüzündeyken peygamberine verdi talimatını veya emrini verdi. Ama namaz özellikle arkadaşlar, namaz dosyası Peygamber Aleyhisselam'ın eline Miraç'ta verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile yüz yüze geldi. Bizim Türkçe deyimimizle söylemek için söylüyorum. Yüz yüze geldi. Cebrail aleyhisselamla yüz yüze geldi. Cenneti gezdi. Uzaktan cehennemi gördü. Allah-u Teala'yı kalp gözüyle gördü. Bütün bu esnada bulduğu huzuru gelip anlatınca sizin de miracınız namazdır dedi. Bu sırra dönmemiz lazım bizim. Çok stresli misin? Çok bunalıyor musun? Namazı nerede kılıyorsun? Niye camiye gitmiyorsun derler insana. Cemaatle kılmadığın için bunalıyorsundur. Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar mucizenin şifresini çözer. Onu taklit ederlerse bunun adı mucize olmaz. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi ölüleri diriltmekti. Birileri becerip de bir iki sinyal göndererek ölüyü, 100 senelik ölüyü diriltiyorsa yandı İsa Aleyhisselam. Gitti peygamberliği. Çünkü peygamberliğinin belgesi oydu. Günün birinde birileri Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yazabilecek olurlarsa, o da okununca gözyaşları akıtıyor, binlerce milyonlarca defa okunduğu halde bıktırmıyorsa ve içindeki

iman ettiğimiz bir mucizeyi bazı teknolojik gelişmelerle yorumlamaya kalkamayız. Bu bir hastalık türüdür. Bir insan ya iman eder ya iman etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri geldi, böyle böyle oldu dedi. Ebu Bekir doğru söylüyorsun dedi. Müşrikler bahane arıyorlardı, hepten uçurdun kafayı sen dediler. Ne biçim laf bu dediler. Belgen ne dediler? Mescid-i Aksa'dan ben geri dönerken Burak üzerinde filan köyün adamları kervanla geliyorlardı, filan yerde gördüm, çarşamba günü burada olurlar dedi. Geldi çarşamba günü o adamlar, siz filan gece neredeydiniz diye sordular onlara, o inanmayanlar. Filan gece filan arazideydik dediler, aynı çıktı. E bunu nasıl gördü peygamber? Buna rağmen sen sihiri bayağı büyüttün dediler. Yine iman etmediler. Şimdi arkadaşlar, Miraç'a iman eden ve etmeyen muhakkak olacak. Herkes iman etse zaten peygamberler bu kadar yorulmazdı. Sen kalkıp da işte nasıl uçakla filan yere gönderiyorsun, nasıl sinyalle gönderiyorsun, işte sinyalle göndermek gidiyor. Allah, böyle şeylere ihtiyaç yok peygamber aleyhisselam efendimizin. Kardeşler, Kur'an diyor ki bu hainlere merdiven kursak da göklere kadar merdivenle çıksalar, merdivenle göklere kadar çıktılar. Her şeyi, cenneti, cehennemi, arşı gördüler. İnince ne derler diyor Allah Teala? Müthiş bir sihirdi bu. Gene iman etmezler. Zannetmeyiniz bir deprem verse Allah, bir afet verse herkes iman edecek. Gene müminin imanı artacak. Kafir bataklığında daha çok batacak. Biz miracımızı, İsra'mızı ve diğer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sahih haberlerle bize gelmiş olan mucizelerini başımıza tac ederiz. Nesillerimize, çocuklarımıza öğretiriz. Hikayelere vesaireye geçmeden öğretiriz. Ondan sonra bunu inandıracağız. İnanmayanlara da inandıracağız diye bilgisayar oyununa ihtiyaç hissetmeyiz. İnternetten filan icada ihtiyaç yok. Sen çünkü bir benzerini internetten adam göndersen, chat yapar gibi adamı internetten göndersen, Miraç'ta böyle oldu desen gene inandıramazsın. Buna uğraşmak zorunda değiliz. Ama bu imanımız sallanmasın diye uğraşmak zorundayız. Bizden koca Kudüs'ü aldılar da Miraç'a imanımızı niye almasınlar ki? İmanımızın koruma altında olması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu hepimizin zihninde kalsın. İnşallah Allah'ın izni ve lütfuyla Miraç'a ve İsra'ya yeni bir gözle bakacağız. Yeniden kendimizi bu Miraç'ın heyecanı içerisinde hissedeceğiz. İnşallah Ebu Bekir gibi sen doğru söylüyorsun ya Resulallah diyeceğiz. Bununla ilgili son hatırlatmak istediğim gerçek kardeşler, maalesef Müslümanların arasında hikayeler ayet ve hadislerden daha çok tesir ediyor. Mesela Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü muhteşem mucizeler, olaylar kendi ağzından sağlam hadislerde haber veriliyor. Buhari'de var, Müslim'de var, diğer hadis-i şeriflerde var. Fakat çok ciddi bir şekilde kabarık bir hikaye dosyası da var. Kimi mevlütlerde anlatılır, kimi vaazlarda anlatılır. Şöyle gördü, böyle gördü, uçuyordu, kaçıyordu. Biz prensip olarak Allah'ın kitabında gördüğümüze başımızı teslim ederiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerinden ciddi bir şekilde bize ulaşanlara, sahih hadis diyoruz bunlara, sahih hadislere %100 iman ederiz, tartışmayız. Onun dışında hikaye kitaplarında, tarih kitaplarında yazılan şeyler din değildir arkadaşlar. Çocuk masalı gibi şeyler onlar. Bizi ilgilendirmez. Biz din olarak ayete inanırız, hadise inanırız. Miraç konusunda maalesef açtı, uçtu, gezdi, böyle bir sürü hikayeler var. Bunlara fazla itibar göstermememiz gerekiyor. Bize filan yerde buna rastladım, filan hadis kitabında, filan ayette derse kabul ederiz. Onun dışındakileri uğraşmayız da, yani reddetmek zorunda da değiliz. Bizim için bağlayıcı olmaz. Allah hepimize bu miracı mübarek kılsın. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

da da öncümüz. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

ve biz de anlam ifade kavram. İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in farklılıklarını, ümmet olma özelliklerini konuşuyorduk. Bu ümmetin imanı kapsamlı bir imandır dedik. Bütün peygamberlere iman ediyoruz dedik. Bu ümmetin emri bil maruf, nehy anil münker imanının gereğidir dedik. Hayırların öncüsü, şerlerin de durdurucu gücüdür bu ümmet. Bunun için yeryüzünde vardır dedik. Ve Allah'ın kitabından bizzat dinleyerek gördük ki bütün insanlığın en hayırlısı bir ümmetiz biz. Elhamdülillah. Dördüncü özelliği bu ümmetin, ümmeti Muhammed olmanın dördüncü özelliği, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu ümmeti Allah sapıklığa düşmez diye yaratmadı ama sapıklıkta birleşmez diye yarattı. İki şey arasında çok fark var. Eğer biz bu şimdi sözünü ettiğimiz dördüncü kuralı, bu ümmet sapıklıkta birleşmez kuralını çözebilir, anlayabilirsek, bugün dünya üzerindeki pek çok konunun formülünü de çözmüş oluruz. Tekrar ediyorum, bu ümmetin içinde sapıklık olmaz diye bir şey söylenemez. Hatta geçmiş ümmetlerdeki bir ümmete mahsus sapıklıkların toplamı bu ümmetin içinde olabilir. Filan ümmetin içinde A türünden bir sapıklık vardı. Filan ümmetin içinde de B türünden, filan ümmetin içinde C türünden sapıklıklar vardı. İşte şu peygamberin ümmeti terazide hile yapardı. Bu peygamberin ümmeti filanca işi yapardı. Bu ümmette bu tür sapıklıkların tamamı bulunabilir. Bu ümmetin içinde. Çünkü evrensel çapta kapasiteli bir ümmet, evrensel çapın içerisinde bütün insanlık var. Dolayısıyla eğrilikleri, büyürülükleri, sorunlarıyla bütün insanlığın sorunlarına sahip bir ümmettir bu. La teşbih ve la temsil. ABC diye isimlendirme yerine çok net bir örnek vereyim. Lut aleyhisselamın kavminin işlediği cinayet, onun ümmet olarak adına mal olmuş bir cinayettir. Ama bu ümmetin içinde 3 tane 5 tane insan bu ümmetin içinde oldukları halde o cinayeti işleyebilirler. O çirkinliği yapabilirler. Ama hiçbir zaman Lut aleyhisselamın kavminin grup olarak adının anıldığı gibi bu ümmet o bataklığa düşmez. Yanlışa düşebilir bireyler, ümmetin genel karakteri haline gelmez hiçbir zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, 2367. hadisi şerifi Tirmizi'nin, bu ümmeti Allah sapıklıkta birleştirmez diye kayıt koymuştur. Bu ümmeti, yani ümmetimi, Efendimizin ifadesiyle ümmetimi Allah sapıklıkta birleştirmez. Açık bir şekilde burada kardeşler, bu dördüncü karakteri, ümmeti Muhammed'in dördüncü karakteri, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu sapıklığı siyasette sapıklık görebiliriz. Akide içerisinde bir sapma olarak görebiliriz. İbadetlerde bir sapma, saplantı görebiliriz, olabilir. Bölünmüşlük, parçalanmış şeklinde olabilir. Yani
ümmeti Muhammed'in içerisinde olabilecek şeyler nelerdir diye sorduğumuzda siyasetten ibadete kadar her şey olabilir. Mesela çok basit bir örnek, alkol bu ümmetin savaşması gereken düşmanlardan biridir. Ümmetin içinde yayılabilir demiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yayılacak kıyamet zamanı diyor. Zina olmaz demiyoruz. Çokça olacak buyuruyor. Ama zinanın serbestliği üzerine bu ümmet oy birliği yapmaz hiçbir zaman. Öyle bir sapıklıkta birleşmez bu ümmet. Olmaz demek başka şey, oluru kabul etmek başka bir şey. Peki başka böyle sapıklıkta birleşen ümmet oldu mu ki? Nasıl olmadı? İsa Allah'ın oğludur demeyen Hristiyan mı var? Bak sapıklıkta birleştiler. Uzeyr Allah'ın oğludur demeyen Yahudi mi var? Sapıklıkta birleştiler. Nuh aleyhisselam 80 kişi kaldı, gerisi sapıklıkta birleşti. Lut aleyhisselam 5 kişi kaldı, sapıklıkta gerisi birleşti. Sapıklıkta birleşmek diye bir zorluk yok ki. Şeytan istediği zaman birleştirdi diğer ümmetleri. Bu ümmetin içerisinde ise bu birlikteliği şerrin üzerinde oluşacak bir birlikteliği bu ümmette kıyamete kadar kimse göremeyecektir. Bunun mantığı üzerinde tecdit diye bir kaide açacağız. Bu ümmetin içinde mücedditler bulunacak. Tecdit kaidesi diye bir kaide gelecek. O zaman ayrıntısına gireceğiz. Bu ümmet demek ki Allah'ın hatada birleşmeye karşı masum tuttuğu bir ümmettir. Hatanın ümmetin genel karakteri olmasına karşı Allah-u Teala bu ümmeti korumuştur. Burada kardeşlerim, iki önemli noktayı zikretmemiz lazım. Ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken bu konuda veya başka bir konuda ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken ümmetin modern ifadeyle aydın kesimi üzerinde değerlendirme yapılır. Buna biz ümmetin ulema kadrosu da diyebiliriz. Biraz daha farklı bir ifadeyle ayan tabakası da diyebiliriz. Ümmeti Muhammed'in üzerinde artı veya eksi değerlendirme yaparken tarlasındaki insanların ölçümünü yapıp ümmetin durumu budur diye değerlendirme yapılamaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala ümmeti Muhammed'in üzerinde şeriatının uygulanmasını alimleriyle ölçüyor. Ümmetin alimleri üzerinden ölçüyor. Avamdan temel dini esasları, zarurat-ı diniye denen şeyi bilmesini istiyor. Avama belli noktada bilmeme ve pratik yapamamaya karşı müsamaha var. Test yapılırken ümmetin genel durumu üzerinde artı veya eksi test yapılırken alimleri üzerinden ya da alimlerin çevresini oluşturan Osmani ifadeyle ayan tabakası üzerinden veya aydın kesimi üzerinden bir hesaplama yapılabilir. Mesela bunu açacak olursak biz ümmeti Muhammed'in genel durumu nedir? Ağrı'da şehirden uzak bir köyde henüz televizyon yayınlarının bile girmediği, internetin girmediği bir köyde 50 nüfuslu bir köye girdik ve akidelerini, ibadetlerini bir Ramazan gününde ölçtük. Ne çıktı karşımıza? %100 kaliteli İslam. Ümmeti Muhammed'in topraklarında Ağrı Dağı'nda televizyonun girmediği bir köyün üzerinden yaşam olmuyor ki. Yaşam biraz daha şehirler vesaire de oluyor.
Hatta ve hatta o köydeki hoca efendi üzerinden bile İslam'ın ne durumda olduğunun testi yapılamaz. Hocaların karşılaşacağı kayma, sapma, taviz verme gibi konularla karşılaşmamış birisidir o. Onun üzerinden sağlık testi de yapılamaz. Sağlıklı İslam'ın ne halde olduğuna dair bir test de yapılamaz. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in ne durumda olduğu veya olmadığını alimleri üzerinden test ederiz. Burada hadisteki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى ظَلَالَةٍ, Allah ümmetimi dalalet üzere birleştirmez hadisinden de alimler hiçbir zaman dalalet üzere bir araya gelmezler, gelemezler şeklinde anlaşılması lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta, buna tekrar döneceğiz. İkinci nokta, bu gerçek, hangi gerçek? Bu ümmetin alimleri hiçbir zaman dalalet üzere söz birliği yapmazlar. İçlerinden bir İzz ibn Abdüsselam çıkar, dağıtır bu birliği. Bir Nevevi çıkar, bu birliği perişan eder. Hiçbir zaman Allah'ın şeriatından taviz verme konusunda ümmetin alimleri bir birlik yapmazlar. Yapamadılar 1400 küsür senedir. Olmadı bu hiçbir zaman. Said ibn Cübeyr başını verdi ama taviz vermedi. O taviz vermeyince de Haccac bu ümmetin tek adamıyım diyemedi. Muhakkak Allah bu ümmetin alimlerinin bir tanesini en azından, gerisinin şerefini koruyacak direnişi ve dirilişi yapmak için yaratıyor. Tarih hep bunlarla doldu. İzz ibn Abdüsselam bu şekilde ümmeti Muhammed'in şerefini korudu. Ondan sonra da bir daha kimse ümmetin belini bükmeye cesaret edemedi. Bunun pek çok örneği var. İsimler üzerinden yoğunlaşmıyoruz. Bu madem böyle bir gerçektir arkadaşlar, burada çok önemli, belki de şu andaki bazı olayları anlamamıza yardım edecek ama kendisi anlaşılması bir zor iş söylüyorum. Bu birinci maddeden dolayı ümmetin birleşip dalalette damga vurması ancak alimler üzerinden mümkündür. Çünkü alimlere itibar ediyoruz. Alimlerin de böyle bir birleşme yapamayacakları hadisi şerifle sabit. O zaman ikinci kurala geliyoruz. Demek ki bu ümmetin kıyamete kadar alimlerinin bir düğünde toplanır gibi bir araya gelmesi de doğal, kolay bir şey değildir. Çünkü alimlerin bir araya gelmesi sıradan bir seçim birliği, kooperatif çalışması değildir. Beyinler üzerinden yapılacak negatif veya pozitif bir çalışma üzerine alimler bir araya gelecektir. İnsanların bir araya gelmesi çok kolay. Seçim vaatleriyle veya işte yatırım, filan yere cami yapacağız diye bir şehri bir araya getirmek mümkündür. Ama avamı bir araya getirmek mümkündür. Alim isminin hakkını vermiş Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi 100 kişiyi bir araya getirmek, belki de 100 dağı yerinden kaldırıp bir vadiye dizmek olacaktır. Avamdan insanları bir araya getirmek kolay. Çünkü bu hak mıdır? Haktır. Sen de hakkı söylüyorsun, geliyorum abi peşinizdeyim dedirtirsin. Avamın bir şeyin hak olduğuna inanması, teyit etme zorunda olduğunu düşünmesi başka şey. Hakkı bile 40 parçaya bölebilecek kudrette bir kafanın, ha senin dediğin doğrudur diye onay vermesi zor bir şey. Başka bir şey bu. Yani alimlerden bir küme oluşturmakla insanlardan bir küme oluşturmak kolay değil. Onun için görüyoruz bu asırda ve bundan önceki asırda ümmeti Muhammed'in
alim diye bilinen kadroları binbir meşakkatli çileli günlerde bile hemen yarın bir araya gelemediler. Gelmediler. Çünkü çilenin bile iz düşümünü yapma ihtiyacı hisseden bir kadro bunlar. Ama biz kahve içerken yahu bu alimler de bir araya gelseler de şu iş düzelse diyoruz. 20 sene sonra ise o düzelecek dediğimiz işin de bir filanca ülkenin provokatörün o eylemi olduğu ortaya çıkıyor. Adeta diyoruz ki iyi ki alimle bir araya gelmemişler o zaman. Misal olarak söylüyorum. Her zaman böyle değil. Bu alimlerimizin, ümmetin büyüklerinin bir araya gelmemesini tavsiye niteliğinde değil herhalde. Zaten bizim onlara böyle bir şey tavsiye etmemiz mümkün değil. Ama Ebu Hanife eğer bütün alimlerin evet dediği Abbasi halifesine gidip ben de sizinle beraberim deseydi, Abbasi halifesi o dönemin her biri müçtehit düzeyindeki koca alimlerinin başı olacaktı ve İslam bir ailenin adıyla anılan bir din haline gelecekti. O zaman pek çok insan Ebu Hanife'ye ya niye aykırı davranıyorsun demiştir muhakkak. Dediler de nitekim. Niye aykırı davranıyorsun ya? Kafir devlet mi bu? Hayır. İslam devleti. Üstelik de kurulmasına yardım etmiş. Emevilerin yıkılıp yerine Abbasilerin kurulmasına Ebu Hanife'nin yardımı var. Ekonomik yardım da yapmış, örgütçülük de yapmış o arada. Sonra ilk muhalefet edenlerden birisi olmuş bu devlete. Ebu Hanife destek verseydi Abbasilerin gücü daha farklı olacaktı. Bugün başka bir Abbasilik anacaktık belki de biz. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh herkesin tamam dediği şeye tamam deseydi ümmet bugün başka durumda olurdu. Bizim akidemiz çok daha değişik bir akide olurdu maazallah. Medine alimi Malik bin Enes aynı direnci gösterdi. Malik bin Enes tek başına kaldı Medine'de. Ama bu tek başına kalmışlığı bugün ümmeti Muhammed'in direnci ve bozulmamış sünnet, bozulmamış Kur'an anlayışı olarak karşımızda duruyor. Elbette bugün Amerikan emperyalizmine karşı yapılan bir toplantıya gelmeyen iki tane alim, biz de İmam Malik gibi ciddi bakıyoruz bu işe, onun için gelmiyoruz diyecek halleri yok. İmam Malik'in direnişiyle Amerikan emperyalizmine, İsrail zulmüne sessiz kalanınkini benzetmek, suyla ateşi benzetmek kadar ters olur. Ama yöntemler üzerinde Amerikan emperyalizmine veya filanca zulme karşı çalışma yaparken yöntemler üzerinde sessiz kalmak veya şu yöntemi tercih etmek veya da başka bir sesi çıkarma şeklindeki çalışmada alimlerin bir araya gelememesini tabii görmek gerekir. Aksi takdirde ümmetin bütün alimleri bir araya gelse şu Allah ümmetimi sapıklıkta birleştirmez, hatada birleştirmez hadisi mucize olmaktan çıkar. Burada kardeşlerim, elbette anlaşılması zor bir şey söylüyorum çünkü birleşmek, haydi birleşiyoruz diye cuma namazında birleşmek gibi kolay geliyor bize. Birleşmek kelimesini kullanmak kolay. İnsanlar 30 sene 40 sene aynı evi paylaştıkları, aynı yatağı paylaştıkları eşleriyle bile birleşemiyorlar her zaman. Farklı düşünmeye Allah'ın müsait yarattığı bir iki insanı değil, 200 insanı, 400 insanı bir araya getirmek çok kolay bir şey değil. Burada 20 tane alemin 18'i birleşti, ikisi aykırı davrandı, ne çıkar ki bundan diyebiliriz. Yahut da madem 18'i birleşti, ikisi niye katılmıyor kalabalığa? Niye aykırı davranıyor diye bir soru sorabiliriz. Cevabımız çok basittir. Bir alim kalabalığa göre karar verdiğinde kaybettiği şey alimlik vasfıdır zaten. Alim, İbn Abbas en büyük alimlerden biri, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne öğüt verdi? Bütün insanlık bir tarafa kalsa,
sen tek kalsan korkma dedi. Alemin ruhu budur. Bütün insanlık bir köşede, o öbür köşede olmaya razıdır. Hak biliyorsa. Alim kalabalığa göre değerlendirecekse eğer, Hristiyanlık çok daha kalabalık bir din. O zaman alimlerin hep Hristiyanlıktan tarafa geçmesi lazım. Alim kalabalığa göre değerlendirmez. Hakka göre değerlendirme yapar. Doğru bulduğu içtihadına göre değerlendirme yapar. E peki bu içtihatta arkadaşlarından etkilenmeyecek mi? Etkilenmez. Alim arkadaşlarından değil, Kur'an'dan ve Resulullah'tan etkilenir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin kardeşler, bu konuda örneği 100 tane, 200 tane değildir. Eğer 1000 alimden söz edeceksek, 990 tanedir örneği. Bir defa içtihad etmenin, yani ağır alim olmanın temel şartlarından birisi, kendi içtihadına dayanmaktır. Başkalarının içtihadının üzerine çalışma yaptığın zaman müçtehit alim olamazsın sen. Kendin bir şeye içtihad etmek. Çünkü ümmet kafası aktif insan ister. Ve ulul emri minkum, sizden ulul emr dediği Allah'ın, sizin iş sahipleriniz, kafalı adamlarınız dediği ümmetin alimleridir. Eğer ümmetin alimleri şundan, kamuoyundan, haber bültenlerinden, eline düşmüş bir broşürden etkilenerek karar verirlerse eğer, vay o ümmetin haline. O zaman neye benzer bu? Doktor çok ağır bir ameliyat geçirmesi gereken çocuk ağladığı için ona acıyıp neşter vuramıyor. E niye ameliyat etmiyorsun çocuk? Çok ağlıyor çocuk. Sancısından ağlıyor zaten. Doktor o ağlamadan etkilenmediği zaman çocuğun faydasına iş yapar. Ümmetin alimleri, geçmişin acı tecrübeleri, geleceğin büyük umudu mevcut heyecan üzerinden kurdukları bir denklemle karar verirler, vermelidirler. Bunun için alimlerin bir araya gelmesi eğer bir toplantı yapar gibi olacak olursa, bu şu demektir: ümmeti Muhammed'in alimleri siyasetten etkilenecekler, baskıdan etkilenecekler, halktan etkilenecekler, ne der insanlar diye merak edecekler, 114 sure çok, 7 tane sure yeter diye bir karar alsınlar o zaman. Bu şekilde birleşme Allah-u Teala'nın garantisi altına alınmıştır. Ümmet sapıklıkta hiçbir zaman birleşemez. Bir delikanlı alim çıkar, Allah'ın izniyle bu birleşmeyi engeller. Bu ümmetin temel karakterlerini konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu bahsettiğimiz ümmeti Muhammed'in sapıklıkta birleşmesi mümkün değildir. %98 oy almış filanca etki, mesela çok basit bir misal, hilafetin kaldırılmasında adeta birleşti ümmet. Hani ümmet birleşmezdi? Ne zaman birleşti? Sarıklılar ipe, dar ağacına dizildikten sonra geri kalan avam üzerinde birleşme oldu. Biz ona birleşme demiyoruz, birleştirme diyoruz. Birleştirildi. İpin üzerinde birleştirildi ama. Ankara'da Ulus Meydanı, niye Ulus Meydanı diye anılıyor? Yeni yarattık bu ulusu dedikleri için, orada asılı Müslüman alimlerin cesetleri üzerinde bu isim verildi. Yeri gelince konuşulacak çok şey var. Birleştiler sözü, alimler ipte birleşince geri kalanlar üzerinde gerçekleşti. Alimler birleşmediler. Bir bez parçası için asılmaya değer mi dendiğinde İskilipli rahmetullahi aleyh değer tabi dedi. Bu şuurla bakıyoruz. Ümmetimizin dördüncü karakteri, ümmeti Muhammed olma farkı. En iyi ümmet olmanın gerektirdiği farklardan biri. Ve beşinci özelliği bu ümmetin,
Müslüman olan herkes, Müslümanlar ve dolayısıyla

Şahit yani. Şahit bildiğimiz şey, mahkemeye çağrılıyorsun. Sen orada mıydın? Oradaydım. Nasıl oldu bu olay diye soruyor hakim. Şahitlik dediğimiz bu. Yabancı bir kelimemiz yani. Farklı bir şahitlik değil. Yeryüzünde Allahu Teala'nın şahitleri olarak bulunuyor ümmeti Muhammed. Bakara suresinin 143. ayeti. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sizi böylece vasat bir ümmet yaptık. Tam ortada duran bir ümmet. Vasat, ortada duran demek. Dengeli. Niçin? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İnsanlara şahitler olun diye. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Peygamber de sizin şahidiniz olsun. Bütün netliğiyle çok açık bir şekilde ümmeti Muhammed'in Müslüman insanları yeryüzünde Allah'ın kulları üzerinde şahittirler. Bir tür tutanak katipleridirler. Allah'ın meleklerden de şahitleri var. Ama kulları arasında da hayatın içinden de şahitler tutuyor Allah. Tevbe suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Kul i'melu. Haydi çalışın bakalım. Feseyarallahu amelekum ve rasulu vel mu'minun. Allah çalıştığınızı görecek. Peygamberi de görecek. Müminler de görecek. Bu münafıklara da hitap ediyor. Madem Müslümansınız çalışın bakalım, görsün Allah peygamberi ve melekler demek. Hem de müminlere de hitap ediyor. Çalışın. Yani toplumun içinde yapın yapacağınızı. Çünkü ümmeti Muhammed insanlığın şahididir. İnsanlığın çalışmasının şahididir. Ümmeti Muhammed'den Müslümanlar da insan olduğu için bu aynı zamanda birbirlerine de şahitlik etmeleri demektir. Hem yabancılara şahittir bu ümmet, hem de insan olarak yaşadığı için ümmeti Muhammed'in fertleri onlara da şahittirler. Burada kardeşler, tamam ya, hayırlı olsun bu şahitlik, demek şahitmişiz, kimlik numaramız belli oldu deyip bir kenara mı çekilebileceğiz? Hayır, çekilemeyeceğiz. Neden çekilemeyeceğiz? Çünkü şahitlikle görevlendirilmiş birisinin olay mahallinde bulunması gerekiyor. Püf noktası burası.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanların şahitlerisiniz siz. Bunun için sizi vasat bir ümmet yaptık. Evde oturan, medresesinde oturup kalan veya camisinden çıkmayan biri, hayatın işlek olduğu yerlerde bulunmayan bir insan neyin şahidi olacak? Kendi kendisinin şahidi olacak o zaman. İnsanlar neredeyse ümmeti Muhammed oradadır. Pazar kurulan yerdedir Müslümanlar. Ticaret yapılan yerdedir, kavga olan yerdedir, huzursuzluk olan yerdedir. Neden? Çünkü bir olay varsa bu olaya Allah şahit olarak Müslümanı istiyor. Belki elini vurup önlemeye kudreti yetmeyecek. Ama Allah yeryüzünde ümmeti Muhammed'in Allah adına şahit olmasını istiyor. Çünkü Allah'ın sadık kuludur mümin. Yalan söylemeyen, yaptığını Allah için yapan bir insandır. Bu litekunu şuhada alennas. Bakara suresinin 143. ayeti. Ve kezalike cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada.

alennas, insanların şahidi olun diye siz varsınız burada ayeti, hayatın içinde bulunma mecburiyeti getiriyor Müslümana. Bunun için bu ümmette inziva yoktur, dağlara çekilmek yoktur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasına katılıp kahır çeken, sabreden mümin evine çekilen müminden daha hayırlı mümindir buyuruyor. Çünkü evine çekildiğin zaman bu görevi icra etme yeteneğini kaybetmiş olursun. Durum çok kötü deyip eve çekilmek yok. Durum çok kötü ise çalışma temponu artırmak var. Yokuşlar tırmanması zorlaştıkça sileceğin ter sayısı da kapasitesi de artacak demektir. Gaza daha fazla basacaksın tırmanabilmek için. Zorlandıkça kaçarak değil, zorlandıkça çalışmayı artırarak. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Olay mahallinde bulunmama hakkı yok müminin. Mümin olay mahallinde bulunacak. Ticaret, siyaset, ziraat, eğlence, neyse hayat, insanlar hayattan ne anlıyorlarsa mümin orada bulunacak. Dolayısıyla mümin bir insan bu ümmetten biri ise eğer, bu ümmetten birisi ise çıkıp da siyasette ne işim var diyemez. Onun bireysel olarak siyasetten anlamıyor olması normal, ziraatten de anlamadığı gibi. Ben bundan anlamıyorum, filan işten anlıyorum diyebilir. Ama Müslüman siyasetle ne uğraşır diyemezsin hiçbir zaman. Bu ne demek olur? Siyaseti لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِنْ dışında bırakıyorsun sen o zaman. Hayat siyaset üzerinden yürüyor. Ekonomi üzerinden yürüyor. Senin ise ekonomide, siyasette ilgin yok. Başka Müslümanın olmasını da istemiyorsun. İslam orada bulunmasın diyorsun. Peki لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ nasıl gerçekleşecek? Allah'ın oradaki şahitleri kim bulacak? Hayatın büyük bölümü siyaset üzerinden, tamamına yakını ekonomi üzerinden yürüyor. Orada İslam namına temsilci yok. Allah'ın yeryüzünde hükmünün yürüyüp yürümediğini ölçen kimse yok. Kıyamet günü şahitlik görevini yapıp yapmadığı Müslümanlar sorgulanırken, herhalde en zor cevap verilecek sorulardan biri, siyasette niye yoktunuz sorusu olacaktır. Siyaseti şeytan işi, ekonomiyi cambaz işi, ziraatı köylü işi, eğitimi de kadın işi diye bir kenara at. Sen neredesin? Camide. Hayatın şahitlerini istiyor Allah. Camide zaten melekler hep şahit her şeye. Günün yarımşar saatten 2,5 saatinde en fazla bulunuluyor camide. Ekonomi ise 24 saat aktif. Borsalar 24 saat çalışıyor dünyada. Yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak bulunmak, hiçbir alanı boş bırakmamak demektir ümmet olarak. Elbette bütün alanlarda her Müslüman başarılı olacak diye bir şey yok. Böyle bir talep yok zaten. Allah böyle bir talepte bulunmuyor kullarında. Ama Ahmet siyasetten anlasın, Mehmet ona siyasette destek versin, o da ziraatten anlasın, Ahmet de Mehmet'e ziraatte destek versin. Bu böyle yürüyecek. Hayat paylaşılacak. Biri önemsiz, öbürü önemli diyen hayatı tanımıyordur. Bu memlekete fırın lazım. Ne yapacaksın manavı diyen var mı? Fırın da lazım, manav da lazım. Dolayısıyla bu ümmet insanlık için çıkarılmış ise eğer, ki insanlık için çıkarılmış, bütün insanların لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, bütün insanların şahidi bu ümmet. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Güney Afrika'da bir kasabada putperestlerin Müslümanlara işkence ettiğinden de sorumlusun. Kendi kendine putlara tapınıyor olmalarından da sorumlusun sen hala. Veya Güney Afrika'da altın madenlerinin filan sömürgeci ülke tarafından hala zulümle işletildiğinden de sen sorumlusun ümmeti Muhammed olarak.
gözlemcisisin. Sen Allah'ın adına gözlem yapıyorsun yeryüzünde. Kudretin kadar bu gözlemin sonuçlarından mesulsün. Bu elbette la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kudretin kadar sonuçlardan mesulsün. Ama vurdum duymazlık ya da kendi alanın dışındaymış gibi telakki edemezsin. Ümmet bir ceset gibi demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ümmeti Muhammed bir insan cesedi gibi. Afrika'mız kafamızdır, kolumuz Asya'mızdır, göğsümüz Avrupa'mızdır. Ümmeti Muhammed yeryüzünün bir cesette birleşmiş şeklidir. Dolayısıyla bir tanemiz hepimizin adına varız yeryüzünde. Hepimiz de bir tanemiz için feda olmaya, cihad etmeye ve onu kurtarmaya hazır olmamız gerekiyor. Ümmeti Muhammed kalitesinden ve şuurundan konuşmak başka şey, köy ruhlu Müslüman olarak yeryüzünde yaşamak başka bir şey. Kendi köyünden ve kasabasından başka insan tanımayanların Ümmeti Muhammed projesini anlamamaları normaldir. Buna bir itiraz edemeyiz ama ümmet budur. Demek ki لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bakara suresinin 143. ayeti. Bu ayette de duyduğumuzu şimdi melekler de yazdılar. Birbirimizin de şahitleriyiz şu anda. Müslümanların ne işi var filan yerde diyenler, İslam'ı bir köşeye sıkıştırıp o köşede yaşamaya mahkum edip bir de bununla iftihar edenler, bu ayetin kıyamet günü onların yakasına nasıl yapışacağını göreceklerdir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Birbirimizin şahidiyiz kardeşler şimdi. Bu ayeti duyduğumuza şahit olduk. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Duyuyor Allah şimdi. Peygamberin de haliyle bizimle beraberdir şu anda. Biz de müminler olarak birbirimizin şahitleriyiz. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bunun önemli bir sonucu var. Nedir bu önemli sonuç? Bu eğer لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ diye bir görevim varsa benim, bu ümmet olarak ben aktif bir şekilde bulunmam gerekiyorsa, insan bulunan her yerde ben varım. Bitti, bu kadar. İkinci bu ayetin gerektirdiği, beşinci maddemiz, Müslüman yeryüzünde Allah'ın şahididir ayetinin gerektirdiği ikinci anlayış da, bu ümmet bütün insanların muhatabı bir çalışmanın ümmetidir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ İnsanlardan sorumlu diyor Allah. Müminlerden demiyor. İnsanlar, anasından iki ayaklı insan olarak doğan herkes لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ dahil. Ha, burada ne demiştik biz? Bu ümmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti 571 yılından sonra doğan, yaratılan her insanın adıdır bu ümmet. Bu ümmetin içinde Muhammed aleyhisselam peygamberimdir diyenler var, kabul etmeyenler var. Dolayısıyla icabet ümmeti var. Yani bu daveti, Allah'ın Muhammed'e iman edin davetini kabul edenler var, reddedenler var. Ama bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'asetinden sonraki, peygamber olarak gönderilmesinden sonraki yaratılmış her insanın adıdır. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Kapasitemiz bizim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra kıyamet gününe kadar yaratılacak bütün insanların adıdır. Kapasitemiz budur. Afrika'ya çekilemeyiz, Arap Yarımadası'na çekilemeyiz. Çekilebileceğimiz hiçbir yer yoktur bu dünyada. Nerede bir insan yaratılıyorsa biz oradayız. Dolayısıyla mümin kardeşlerim dediği zaman bizden biri, 7 milyardan herhangi bir mümini kastediyordur. Kasabasını kastedemez, beyaz deriliği kastedemez, siyah deriliği kastedemez, kendi ırkından birisini kastedemez. İnsanlar diye hitap ettiği zaman da şu anda var olan ve kıyamete kadar yaratılacak olan Müslüman, kafir, münafık, şucu, bucu, ne olursa olsun bütün insanlar çalışma alanımızdadır.
Bu şekilde düşünmek zorundayız. Aksi takdirde Allah'ın razı olmadığı bir yolda yol almaya devam ederiz. Hac suresinin 78. ayetini hatırlıyorsunuz. Ne buyurmuştu Allah Teala? Huve ictebâkum. Huve ictebâkum. Ne demek huve ictebâkum? Sizi Allah seçti. Bu seçmeyi tekrar tefekkür edelim. Seçmekle ne kastedilmişti? Huve ictebâkum. Yani Allah sizi seçti. Dolayısıyla sorumlu oldunuz. Bu görev alnınıza yazıldı. Müslüman olmakla da siz görevi kabul ettiniz. Şimdi nazlanıp zor geliyor, kolay değil bu iş diyemezsiniz. Çünkü Müslüman olmak sadece sakal bırakmakla, sabah namazı kılmakla, kadın isen tesettüre girmekle bitmiş bir işin adı değil ki. Sorumluluk, insan olmanın bir bedeli var da Müslüman olmanın bedeli nasıl olmaz? Herhangi bir insan, ne yapayım ya, ben mi insan olarak yaratılmayı istedim? Beni böyle yarattı Allah deyip bana ne gerisinden diyebiliyor mu? Sen nesin, ne biçim insansın deniyor. İnsanlığın ictebâkum, seçilmiş kadrosunun adı olan ümmeti Muhammed'den birisi olmak da herhangi bir şekilde bana ne demeye asla müsamaha getirtmiyor. Huve ictebâkum. Seçildiniz siz bir kere. Seçilmiş olmak Allah-u Teala'nın görevine muhatap olmaktır. Her Müslüman bu şuurla yaşamaya mecburdur. Burada kardeşler, tekrar toparlıyorum. Çünkü ya çok felsefi oldu filan deyip ağzınızdan bir cümle çıkar, beyninizde böyle bir hissiyat olur. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Diriliriz sonra şehadet gününde. Bu evhama binaen, yani bende böyle bir şey olur diye bir evham var ya, buna binaen tekrar alıyorum. Beşinci özelliği bu ümmetin, bu ümmet Allah'ın şahitleridir yeryüzünde dedik. Bununla ilgili tekrar fasıllar gelecek. Müslüman yeryüzünde Allah'ın şahitleridir şeklinde açık seçik hadisler de gelecek. Onları da okuyacağız yeri gelince inşallah. Dedik ki bu üç şey gerçekleştirecek. Birincisi, biz madem Allah'ın şahitleriyiz insanların üzerinde, nerede insan varsa oradayız biz. Mecburen. Kapanıp camide kalamayız. Kardeşler, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, raculun mulhamun minallah. Camide, Mescid-i Nebi üstelik. Cami, Sultanahmet Camii de değil, Mescid-i Nebi'de, mahalle camisi de değil. Oturup kendini Kur'an'a verip okuyanları görmüş. Elindeki o küçük odunuyla yanaşmış. Siz burada ne yapıyorsunuz demiş. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu gökler altın mı indiriyor aşağıya? Topraktan altın mı çıkıyor demiş. Nasıl Kur'an okumak için burada oturuyorsunuz siz? Dikkat edin sorusuna kardeşler. Gök altın indirmiyor, toprak altın bitirmiyor. Haydi haydi herkes işine diye kovalamış. Mescitten adam kovuyor. Namazı kıldın mı? Kıldın. Haydi haydi haydi işine. Mescit ibadetini cemaatle eda etme yeri. Ramazan'da da 10 gün itikaf yeri. Ondan sonra hayatın içinde dur Müslüman. Allah'ın şahidisin. Bulunmadığın her yerde Allah'ın razı olmayacağı bir iş olacak. Muhtemel bir cinayet, bir günah olacak ve sen bunun hesabını vereceksin kıyamet günü. Görev mahallinde değildin. Görev mahallini terk etmişsin. Birincisi bu. İkincisi, bu ümmet bütün insanlık neslinin muhatabıdır. Sadece Müslümanlar, sadece Araplar, sadece filan kıtada yaşayanlar değil, Allah'ın insan olarak yarattığı herkes, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün Müslümanlar, bütün insanlar bu ümmettendirler. Bu ümmetin vebalini, mesuliyetini taşımaktadırlar. Arkadaşlar, kardeşler, üçüncü nokta
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz insanların şahitleri olasınız diye vasat bir ümmet yaratıldınız ayetinden çıkan üçüncü şey. Demek ki bir şehadet yapma, yani olay yerinde bulunma, hayatın içinde bulunma diye bir görevimiz var bizim. Tamam, kimlik kartımı takıp hemen olay yerinde bulunuyorum demenin bir anlamı yok. Herhalde benim olay yerinde bulunmam bir Müslüman olarak, o olaya ağırlığımı koyacak çapta ve kimlikte bulunmamı gerektirir. Nedir bu? Ben Müslüman olarak burada bulunuyorum. Bu Müslümanlığımı özümsemiş ve İslam'ın o konudaki ruhunu sahiplenmiş biri olarak orada bulunursam işe yarar. Çok basit bir örnek. Bir yerde sağlıkla ilgili bir sorun var, bir trafik kazası var diyelim, modern bir konu olsun. İnsanlar arabadan düşmüşler, parçalanmışlar vesaire. Hayatımda pansuman bile yapmamışım ben. Antibiyotikle biyotik hap arasında ne fark var onu da bildiğim yok. Kan görünce zaten tutuluyorum, düşüyorum. Yardım etmek ve oradaki kardeşlerimle ilgilenmek üzere indim. Geldik, bağırıp çağırıyor, şöyle yapalım. Benim orada bulunmam faydalı mı, zararlı mı? Ben zarar veririm insanlara. Benim orada bulunmamın bir manası yok ki. Sağlıktan anlayan, ilk yardım nedir bilen birisinin orada olması lazım. İlk yardım ruhu olmayan, bilgisi olmayan birisinin bulunması kendine de zarar, oradaki insanlara da zarar. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Olay yerinde, insanın bulunduğu yerde bulunuyor olmam, kim adına? Allah adına. Allah'ın şahitleri olarak bulunuyor olmam, bir kere Allah'ın şeriatını, dinini, emrettiği ahlakı, istediği ticareti, istediği ziraatı, istediği ekonomiyi, istediği siyaseti bilen biri olarak bulunmamı gerektiriyor. Hiçbir şey bilmeyen birinin bulunmaması daha iyidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahalle camisine bir imam tayin ediliyor. İşte selamun aleyküm, aleyküm selam, ben sizin imamınızım. Oo, hoş geldin hoca efendi diyorlar. Ya arkadaşlar, abdest nasıl alınıyordu? Bir söylesenize bana, ben abdest alsam diyor. Ne biçim sen imam geldin buraya? Abdest almayı bilmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Alay etmek gibi olur. Allah'ın şahidisin, Allah'ın şeriatını sen bilmiyorsun. Siyasette ne der Allah? Ekonomide ne der, bunu bilmiyor. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla Müslüman yaratılış tarzı, kabiliyeti hangi alandaysa o alanda Allah'ın dinini bilen biri olarak bulunduğu zaman bir işe yarar. Aksi takdirde yeryüzünde Allah'ın şahidi olsan ne olur, sıradan bir hacı amca olsan ne olur? Sen bilmediğin şeyler üzerinde insanlara ne diyeceksin ki? Herkesin alim olmasından konuşmuyoruz. Ama siyasette İslami hizmet için varım diyen var ya, bir gel bakayım. Siret-i Nebi'den bugünkü siyasete ait 100 metne çıkar, bir görelim seni bakalım. Buyur dinleyelim. Allah rızası için hizmet olsun diye filan kooperatifi gördük. Çok güzel. Allah'ın şahidi olarak sen orada bulunuyorsun. Çok güzel. Bakanlığın bilmem ne müşavirisin. Çok güzel. Ne üzerine? Ziraat üzerine. Şeriatımızın ziraatla ilgili emirleri nedir? Yasakları nedir? Buyur dinleyelim seni. Onları hocalara soruyor. Ama sen orada hocaları tutmuyorsun ki, kendin bulunuyorsun. Bu trafik kazasına hayatında iğne tutmamış, hiç hap görmemiş birisinin müdahale etmesi gibi bir olay. Bulunduğumuz yerde Allah'ın şahidiysek, bu şahitlik içi doldurulmuş bir kimlikle yapılabilir. Camide bulunan camide, siyasette bulunan siyasette, ziraatte bulunan ziraatte. Aksi takdirde kendi kendimize
din ihdas ederiz. Benim her hareketim Allah'ın razı olduğu şeydir zaten demeye başlarız. Ki bu Hristiyanlaştırma, Yahudileştirme sürecine sokar İslam'ı maazallah. İkinci olarak, yani neyin ikincisi? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Siz insanların şahitleri olarak yeryüzünde bulunuyorsunuz Allah adına diyen hadisten, ayeti celileden üç şey çıkaracağız dedik. Bunun üçüncüsü de Müslüman bu şehadetin içini dolduracak dedik. Kuru kuruya sadece Kureyş'ten olduğu için kimse bir yere gelemez. Biz Sultan Fatih'in çocuklarıyız deyip Sultan Fatih'in İstanbul'un surlarına gömdüğü Bizans ruhuna esir oluyorsun ama lafa geldi mi Sultan Fatih'in çocuğusun. Fatih'in intikamını da senin üzerinden alıyorlar üstelik. Bu kendi kendine tuzak kurmaktır. Yeryüzünde Müslüman Allah'ın şahididir. Cahil şahit olamaz. Olayı bilmeyen şahit olamaz. Mahkemeye geliyor, tercüme yapacak şimdi bir olayda. Ben bunun dilini anlamıyorum diyor. Ne tercüme ediyorsun sen o zaman? Ben anlamam. Anlamazsan neyin tercümanısın? Komik bile diyemiyorum bunun için. Herkes alim olsun değil. Bulunduğu yerin hakkını versin herkes. Girme siyasete o zaman. Girme Müslümanlar adına bir kooperatife o zaman. Sadece sakallı olduğun için ve bizim partinin kurucusunun akrabası olduğun için senin orada bulunman gerekmiyor. Böyle bir meziyet yok çünkü. Biz Allah adına bulunuyorsak Allah'ın şeriatını bildiğimiz kadar kıymetimiz olacak. Filancanın tanıdığı olduğumuz için bulunacağımız yer düğündür. Tanıdığımız çağırınca düğününe gideceğiz herhalde. İnsanlık adına şahitlik eden birisi aldığı yükü unutmamalıdır. Kardeşlerim, burada ebediyen unutmayacağımız büyük bir örnek Ömer bin Hattab'tır yine. Şehit olup Rabbine kavuştuğu gün rica etmişler, yalvarmışlar. Ömer'in oğlu Abdullah'ı çok seviyoruz, yani kendi oğlunu. Bırakıver onu bize lider olarak deyince ne cevap veriyor? Benim ailemden bir kurban yeter size diyor. Çünkü Ömer kendini yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak görüyordu. Bu şahitliği ben yaptım, yeter, yorulduk. Bizim aileden bir kurban yeter size diyor. Hattab'ın ailesinden bir kurban yeter size diyor. Şimdi öyle bir fırsat elimize geçiyor. Tabii canım, hadi feda olsun yavrum, buyurun. Ne kıymetli referansta olurduk ona. Fark, Ömer farkı tabii. İkinci olarak da kardeşler, yeryüzünde Allah'ın şahidi ise birisi, siyasette, ekonomide, her ikisinde de evrensel düzeyde otorite sahibi olacak. Evrensel siyaset ve evrensel ekonomik savaş taktiklerini bilmeyen birisinin camimizde cemaat olması hakkıdır şüphesiz. Çok iyi bir Müslüman olup Rabbine sabahlara kadar ibadet etmesinde sıkıntı yok. Ümmeti Muhammed'in şahitlik görevini yerine getirecek. Kıyamet günü 2000'li yılların yeryüzünde Allah adına mücadeleyi sürdüren şahitlerinden biri olarak dirilen evrensel siyaset değerlerini bilecek. Seçimden seçime oy kullanmak evrensel bir siyaset bilmek değildir. Yen lirayla bozulunca kaç para yapıyor? Bunu bilmenin bir önemi yoktur. Sadece Amerika ve İngiltere'de borsalar değer kaybedince hemen filan ülkeyi vurmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yaparak nasıl para kazandıklarını ve borsalarının değerini yükselttiklerini anlayan adam olmak gerekiyor. Niye zırt bırt on binlerce olay oluyor dünyada da borsa hiçbir zaman değişmeyen ana haber maddesi niye oluyor? Herkes ticaretle mi uğraşıyor? Mesela İstanbul borsası ile kaç yüz bin kişi ilgileniyor ki İstanbul'da? Ama saat başı borsada 16.715 oldu. 14'e indi, çıkıyor. Ne bu ya? Bu heyecanı
ruhlarına sindirdikleri insanları sonra köle yapabiliyorlar çünkü. Mesele sadece borsada endeks kaçla açıldı, kaçla kapandı. Ulan ne bileyim kaçla açıldı. Hayatında yabancı dolara tutmamış adam bile borsada bugün şöyleymiş durum. Gitse borsada başı döner zaten. Çarpıldım mı ne oldu diye düşünür. Ama borsa haberlerini biliyor. İnsanlığı niye borsa kölesi bir mahluk haline getiriyorlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yoksa dolar bugün kaç para, euro kaç para oldu, lira kaybetti, kazandı. Bunlar çocukların da bilebileceği değerlerdir. Asıl ekonomi üzerinden birinci, ikinci dünya savaşından daha büyük bir savaş nasıl sürüyor bu dünyada bunu bilen, siyasetin ne kadar güçlü bir aktör olduğunu, siyasetle insan oğlunun nasıl sömürüldüğünü küçük çapta ve evrensel çapta anlayabilen birisi için sen ümmeti Muhammed adına şahitlik yapabilirsin denir. Onun dışında herkes sade bir Müslüman olarak kalmalıdır. Bu çapta bir bilgisi olmayanın bile oy kullanması dahi çok akıllıca bir şey değil. Ne kullanıyor ki? Partinin filamasındaki renge göre oy kullanacaksın. Bu çok güzel bir tatlı bir renk. Buna göre kullanayım diyeceksin. İkna edilmişliğinden dolayı oy kullanan başka, beynindeki tespitlerle uyumlu gördüğü için birisine oy kullanan başka. Ama bütün dünyada ikna etme üzerine kurulu bir anlayışla oy kullandırılıyor. Bu bir siyaset değildir. Vatandaşlık görevidir. Bu görevi herkes yerine getirir, ayrı bir konu. Ama bir mümin sandığa gidip oy kullanacaksa bir yerde, Rabbinin huzurunda kaldırılmış bir parmak olarak onu görüyorsa oy kullanabilir. Bunun dışındaki oy kullanmak iyidir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ. Şimdi arkadaşlar, hadisi, ayeti okuduk. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ. Yahu bu ayette şu vardı, bu vardı, belki bu demek değildir der mi insanlar? Ya iş olmayan der. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın en büyük müfessiridir. Bukhari'nin 2642. hadisi şerifinde bu ayeti tefsir ediyor Efendimiz. El-mu'minûne şühedâullâhi fil-ard buyuruyor. El-mu'minûne şühedâullâhi fil-ard. Müminler dünyada Allah'ın şahitleridirler. Seyircileri değil, şahitleri. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, "Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman," diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma, yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kendi ümmetini tarif edememek, namazın tarifini yapamamak kadar eksiklik değil midir kardeşlerim? Müslüman çocuk yetiştirdiğini düşünen bir anne ve babanın, Müslümanlara hizmet için gençleri eğitmek üzere kurulmuş bir vakfın, derneğin, medresenin yöneticisinin, orada senelerce eğittiğini, Müslümanca yetiştirdiğini, abdestin farzlarını, namazın şartlarını, orucun, iftarın şeklini anlattığı eğitiminden sonra ümmeti Muhammed profili çizer misin diye bir soruya cevap veremeyen gençleri yetiştirdiklerini iddia etmemelidir kimse. Hanım kızlarımız, Allah onlardan razı olsun, tesettürleriyle cihad ediyorlar. Tesettürlü davası olan bir hanım kıza, bu tesettürün ümmetinin onuru değil mi dediğimizde evet diyecektir. Ümmet başörtü takmaktan ibaret mi? Temel profilini çizebilir misin bu ümmetin diye sorulduğunda cevap veremiyor olması ümmeti Muhammed'in gençleri açısından bir eksikliktir. Kardeşlerim, abdestin farzlarını say sorusuna abdest alarak da cevap versek yeterli. 1, 2, 3, 4 diye saysak da yeterli. Ümmeti Muhammed'in profili kimdir? Farklılığı nedir? Niye İsrailoğulları değil? Niye Musevi değil? Niye Nasara değil de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti? Ne getirecek bu ümmet? İçi nasıl dolacak bu ümmetin diye sorulduğunda pratiğini gösteremeyip sayayım bari en azından. Bu ümmet budur, buydu, bu olacak bir gün inşallah diye ufuklarda gözümüzde meşaleler gibi parlayan ümmetin gençlerini bize göstermek, anlatmak zorunda eğitimcilerimiz. Bugün ve yarın ümmeti Muhammed'in gençlerine eğitim verenler, çocuklarına Müslümanlık şuuru verdiğini düşünenler, bu konuda kitaplar yazanlar, bu konuda ümmeti Muhammed'in insanlarına hizmet ettiğini düşünenler bir ümmeti Muhammed profili, ümmet karakteri, ümmet özellikleri, bu ümmetin insanlığa kazandırdığı şeyler diye bir liste bilmelidirler. Aksi takdirde sadece Selahaddin Eyyubi çok büyük bir kahramandı demekle yetinip kalırız. 21 yaşında Fatih neler yaptı demek avuntudur. 21 yaşında adam yetiştiren ümmeti tanımak lazım. Biri tutulmuş bir balığı öyle elinde sallayıp duruyorsun. Fatih, Fatih. Fatih yetiştiren sisteme bak sen. 21 yaşında çocuklara sur devirten ümmet şuuru önemli. Birinde orijinale sahip olmak var, öbüründe de bir örnek üzerinden asırlarca teselli bulmak var. O arada İstanbul yeniden Fatihlere muhtaç olmuş, senin haberin bile yok olur. Ümmeti Muhammed'in artık kimliğini tanıyor olmamız lazım. Hedefimiz elbette ve elbette namaz kılan gençtir. Elbette Ramazan günü oruç tutan gençtir. Hiç tereddüdümüz yok. Haykırır ve ilan ederiz ki tesettürlü kız mücadelesi yapıyoruz. Ümmeti Muhammed'in kadınının tesettürünü büyük cihat görüyoruz. Bedir gibi görüyoruz. Elbette böyle. Ama bunları müzelerde değil, bunları tarih kitaplarında değil, evlerine saklanmış olarak değil, sadece camide böyle olanlar olarak değil, her yerde kainatı bu kıvama getiren şuura biz ümmet diyoruz. Bu şuuru sahiplenmek istiyoruz. Kardeşlerim, bazı özellikler sayacağız.
Bu ümmeti Muhammed'in karakteridir bunlar diyeceğiz. Bu özellikler üzerinden ümmet şuuru kazanıp yeni nesillerin bu şuurla yetişmesi, sadece filanca kitabı okumuş olmaktan değil, sadece filanca ibadeti yapmaktan değil, en azından dava olarak ümmet davasının ne demek olduğunu anlayacağız. Neden kardeşlerim? Neden? Ashab-ı Suffa'da bir hafta kalan bir insan Resulullah'ı temsilen bir eyalete gönderiliyordu. Bu nedir ya? Bir hafta Ashab-ı Suffa'da kalıyor. İmtihana tabi tutuluyor. Akra'uhum li kitabillah. Kur'an'ı en iyi öğrenen hangisi tespit ediliyor? 9 yaşında çocuk vali olarak tayin ediliyor. Destan bu, destan. Senelerce medreselerde kalıp gittiği yörede ümmeti Muhammed'i temsil etmek bir kenara, sadece ümmetin, Müslümanların sadakasını toplamaktan başka bir meziyet yapmayanlar Ashab-ı Suffa'da bir hafta kalıp Resulullah'ın temsilcisi olarak Arap Yarımadası'nı donatanlarla aynı cenneti paylaşırken hiç sıkılmayacaklar mı? Bu temenni bile sıkıcıdır kardeşler. Bir haftası yeten bir eğitim senelerce niye yetmiyor şimdi? Çünkü sadece namaz öğretiliyor. Hayra ümmetin uhricet linnas mantığıyla çalışmıyoruz. Namazı öğrettik mi yetiyor? Namaz ümmetiyiz diye şuur vermiyoruz. Namaz için eğitim alıyoruz. Namazı müdafaa eğitimi almıyoruz. Onun için patron kıldırmıyor diye namaz kılmamakta sakınca görmüyor. Onun için cuma namazına göndermem diyen patron da aç kalma pahasına da olsa isyan edip ben çıkarım buradan diyemiyor. Çünkü şuur ancak vakti gelince ve imkanlar varsa namaz kılma şuurudur. Namaz ümmeti olmak başka bir düzey kardeşlerim. Tesettür ümmeti olmak başka bir şey. Allah cehenneme koymasın diye tesettüre bürünmek başka bir şey. Biri ümmeti Muhammed'in adına örtünmektir. Başını açması teklif edildiğinde genç bir kıza fakültede veya herhangi bir yerde, bir Müslüman olarak başımı açarsam cehenneme girerim demesi bir düzey, bu kurtarır cehennemden gerçekten. Bu tesettür ümmeti Muhammed'e aittir. Ben başımı açarsam 1,5 milyar ümmetimi mahcup ederim diye başını açmayan bir kızınki bambaşkadır. Bütün ibadetlerde, namazdan tesettüre varıncaya kadar, ümmeti Muhammed'in toprağını müdafaa etmeye varıncaya kadar her şeyde şuur bu olmalıdır. Ümmet şuuru. Böyle bir şuuru ırkçılık ezemez Allah'ın izniyle. Fakirlik perişan edemez. Siyonizmi vesairesi ezemez. Çünkü bu şuurun yanında Allah'ın rahmeti var. Yedullahi ma'al cema'a var. Allah'ın eli, rahmet eli, Allah'ın teyidi o zaman cemaatin üzerindedir. Bu ümmet şuurudur. Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed'i tanıyalım. Açalım dosyasını. Ümmeti Muhammed'i tanıyalım. Kimdir bu ümmet? Ashab-ı Suffa'da bir haftada ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 3 sene Medine'de kalan Ebu Hureyre ümmetin hafızası olarak tarihe nasıl geçti? Kadınlar bile nasıl alime, mücahide olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü ak ettiler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kulübüne, kliğine adam toplamadı. Cemaatine adam toplamadı. Ümmetine topladı. Ümmetliğine topladı. Kulluğa, Allah'a teslim olmaya çağırdı insanları. Bunu da kabul edenler ümmetten bir fert oldular. Biri hepsi kadar, hepsi biri kadar oldu ümmeti Muhammed'de. Şimdi kardeşlerim, bazı esaslar üzerinden ümmetimizi ilk gününden bugüne kadar çözelim. Neydi bu ümmet? Kur'an'ımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bizi hangi sistem üzerinde yetiştirmek istiyor? Eğitimimiz ne olmalı? Vakıflar program yaparken nasıl program yapmalılar?
kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli insan yetiştirme programı vakıflar, dernekler hangi mantık üzerinden yapmalıdırlar? Bu derste onu konuşuyoruz. Örnekler üzerinden ve ilkeler üzerinden. Birinci ilkemiz, Ümmeti Muhammed ilkesi, Ümmeti Muhammed programı, Ashab-ı Suffa şuuru. Bir haftada Resulullah adına ümmetin imamı olacak insan yetiştirme karakteri. Hani bir de var ya, 17 yaşında Resulullah'tan sancağı alan delikanlı, köle çocuğu olduğu halde Resulullah'ın elinden Ömer'in yanında hizmetçi kalacağı, er olarak çalışacağı bir ordunun komutanı olmak hangi okul mezun olmayı gerektiriyormuş, onu konuşuyoruz. Bir, Ümmeti Muhammed'in imanı kapsamlı imandır. Kapsamlı imandır. Bütün peygamberlere, bütün kitaplara iman eder. Kendi peygamberi Musa'ya değil, kendi peygamberi İsa'ya değil, İdris aleyhisselama değil, Nuh aleyhisselama değil, Allah adına yeryüzüne gelmiş 120 küsür bin peygamber dosyasını beynine koymuş bir mümin, bütün insanlık kapasitesinde mümin demektir. Bunun için defalarca bu derslerde vurguluyorum ve yer yerde tepki görüyorum. Biz Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş İsrail oğullarından bir ümmet değiliz diyorum. Çünkü İsrail oğullarından birisi Musa'ya iman ettin mi? Yuşa aleyhisselama iman ettin mi diye sorgulanacak. Bana ise Muhammed aleyhisselam kadar Yuşa aleyhisselama da iman ettin mi diye sorulacak. Kardeşlerim, sahih bir hadis-i şerifi çok iyi biliyorsunuz. Onu burada ele alalım. Bakara suresinin son iki ayeti için Efendimiz ne buyuruyor? Her gece yatmadan onu okuyana lekefeteh yeter o gece, yeter, öldün kurtuldun o gece. Hangisi bu? Âmenel Resulü bime unzile ileyhi min Rabbi vel mu'minun. Peygamber kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Kullun âmene billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusuli. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. La nufarriku beyne ehedin mir rusuli. Peygamberler arasında hiçbir ayrım göstermiyoruz ya Rabbi. Şu yüreğe bak be. Yastığa başını koymadan 124 bin peygamberle beyatlaşarak yastığa giriyor Ümmeti Muhammed'den herhangi bir kimse. Orta Doğu'nun bir kasabasında Yuşa aleyhisselama iman et cennete gir denmiş bir insanla aynı olabilir mi bu ümmet? Elbette bu ümmet 124 bin etnik yapı ve ayrı din denebilecek bir nitelik barındıran, kafa sahibi olduğu için delireni de fazla olacak, kavga edeni de fazla olacak, sıkıntısı olanı da fazla olacak elbette. Elbette bu ümmet on binlerce peygamberle beraber iman eden bir ümmettir. Her gece âmener Resulü sonuna kadar okuyana lekefetâhu niye diyor Peygamber aleyhisselam? Her gece bu azametli büyük propagandayı paylaşan bir ümmetiz biz elhamdülillah. 124 bin kere yazıklar olsun bu kadar büyük ve kapasiteli bir ümmeti kendi 20 kişilik cemaatiyle sınırlandırıp o cemaatin dergisini alınca cennete girmeyi vaat edene yazıklar olsun. 124 bin peygamber sayısınca yazıklar olsun be. Bu ümmet bu kadar küçük düşündürülür mü? Peygamberi her gece la nüferriku beyne hadim mir rusulü de yetsin sana bu iman diyor. O ise
onun şusuna bağlandın mı, busunu rüyanda gördün mü, şusunu da tefekkür ettin mi, cennettesin diye. Bu büyük ümmeti, kainat çaplı bir ümmeti, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün peygamberlerin davasını sahiplenme ve her gece bu davadayım ya Rabbi diye Allah'la beyatleşmek demek. Âmenel Resulü bimâ unzileyhi min Rabbi vel müminun diye. Tabi bunu da camide okuttun mu imama, zaten senin tekrarında gerekmiyor.

altında tamamını Allah sahipleneceksin diyor ya. La nuferruku beyne ahadin min rusuli. Ümmet budur. Buna biz ümmet diyoruz. Yazıklar olsun. Onlarca yüzlerce kere yazıklar olsun. Peygamberlerin davalarını sadece mezar ziyareti diye şurada gidip yağmur duasına, burada mezar duasına git. Ondan sonra güzel de zemzem sulu bir aşure çorbası yap. Tamam be, peygamberlerin varisi oldun zaten. Yuh olsun böyle bir anlayışa. Yuh olsun. La nuferriku beyne ahadin min rusulihten sadece çorba yemeği anlayana yuhlar olsun. Bir yuh da yetmez. Bu ümmet bu kadar küçültülür mü ya? Her gece Allah ile ahitleşmektir bu. Adem aleyhisselamdan Peygamber aleyhisselam efendimize kadar ve dolayısıyla o da Hatemul Enbiya olduğu için onun başında bulunduğu on binlerce peygamberin davasına iman etmek, iman. Kardeşlerim, ben burada çıldırasıya bir şey söylüyorum. Çıldırtacak şey de söylüyorum. Ben Resulullah'a iman ettim diyen birisi. Ama zekat, oruç, öyle şeyle alakam yok, cihat yok. İman da ettik. Kurtuluyor muydu? Muhammed'e iman ettim demek ne anlama geliyordu? Peşindeyim. Cihada gelmeyene sen ne biçim iman ettin deniyordu, değil mi? Peki iman demek ki peşinden gitmek demek. Ben la nuferriku beyne ahadin min rusuli, hiçbir peygamberi ayrıt etmeyeceğime, bütün peygamberler benim gözümde aynı olduğuna iman ediyorum. Allah böyle bir imanı da her gece bana tekrar ettiriyor. Yatsı namazı kılıyorsam camide, kılmıyorsam evde yatarken tekrar ettiriyor. Bu ne anlama geliyor? Ben Nuh aleyhisselamın cihadı varsa onu da yapmaya sözüm olsun Rabbim diye iman ediyorum her gece demektir. Vay be, çok peygamber vermiş, saydık gittik hepsini demek değil herhalde bu, değil mi? Adem aleyhisselamdan beri Allah'a gelin kim dediyse biz onun peşindeyiz. Ümmeti Muhammediz çünkü. Ama o peygamberlerin davalarının peşindeyiz. Mezarlarının peşinde değiliz. Mezarına gidip oyalanmak eğer bizim asıl davasını ihmal etmemize neden olacaksa mezarına da gitmem. Davasına giderim. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا اُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ. Her gece Allah ile ahitleşmek bu. Duyduk ya Rabbi. Neyi duyduk? لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مِنْ رُسُلِ. Bu büyük potansiyel imanı duyduk. وَاَطَعْنَا. Ve itaatimiz olsun ya Rabbi, söz. اُفْرَانَكَ. Yine de sen bizi mağfiret et. Belki beceremeyiz ya Rabbi. Kuluz çünkü. وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ. Sonunda sana geleceğiz. Bu imanla gideceğiz. Bu ümmetten cennete girmek isteyen herkes Şit aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ve hepsinin başında da Muhammed aleyhisselamın davasına topluca iman ederek cennete girer. Semi'na ve ata'na budur. Duyduk ve itaat ettik ya Rabbi. Kapsamlı bir imanımız var bizim. Bu kapsam kimilerinin kafasında küçük olabilir. Kapasitesi, onun hacmi bu imanı anlamaya yetmeyebilir. Bari Kur'an'a itiraz etme. Semi'na ve ata'na de kalsın. Kapasitesi büyük olan ümmet namına düşüneni bari hor görme. Herkesin kapasitesi olmayabilir. Senin ayakkabı numaran küçük olabilir. Kafatasında cılız olabilir senin. Büyük düşünenleri, Adem aleyhisselamdan beri Allah diyen herkesi kardeşi bilenleri bırak bari onlar bu feza gibi büyük bir ortamda hiç olmasın hür bir şekilde Allah'ın davasına sahip çıksınlar. Ümmeti Muhammed karakterinden söz ediyoruz. Meal okuyarak değil. Ümmeti Muhammed'in içerisinde iki tane insan bulup dergini ona sattırarak değil, haftalık toplantı yaparak değil, bu kapasiteyle âmenar rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbi vel mu'minûn küllün âmene billâh ve melâiketi ve kütübî ve rusûlih lâ nüferriku beynâ ehadin min rusûlih. Hiçbir peygamberin farkı yok gözümüzde. Nuh'un davası davam kardeşim. İbrahim'in davası davam. Nemrut babamın katili benim. Düşmanım.

0: Firavun benim düşmanım. Neden? Musa'nın düşmanıydı aleyhisselam. Musa benim peygamberim. Benden Musa'yı kimse ayıramaz.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun sonsuza dek yok olmasın sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, Allah'a itimadımızı oturtmaya çalışıyoruz. Yeniden Rabbimizle bağlantı kuracağımız sistemimizi işletmek istiyoruz. Allah'a itimadımız neyse Müslümanlığımız odur. Allah'tan göreceğimiz yardım da odur. Çoluk çocuğumuzu geçindirmeye çalışırken ki umudumuz da Allah'ın bize yardımıdır. Bu dünyada huzurlu bir hayat, rızkı olan bir hayat yaşamamız da böyle mümkündür. Ümmet olarak, Müslüman toplum olarak da ancak bu mantıkla yaşadığımız zaman Allah'ı yanımızda hissederiz. Allah benimledir diye o zaman şuurlu, güçlü, ayağı yere basan Müslüman olabiliriz. Aksi takdirde propagandalarını yaptığımız değerlerimizi kendimiz çürütürüz. Çürüttüğümüz değerler bizim hayal peşinde koşmamız diye sonuçlanacak bir akıbete bizi götürür. Şimdi kardeşlerim, özellikle ümmeti Muhammed'e ait mevcut görüntü bütün dünyada Müslümanlık adına sergilenen görüntü gerçekten ürkütücüdür. Sadece ajanslardan gelen haberlerle, medyadaki görüntülerle ve bizim çevremize ait edindiğimiz intiba ile bakacak olsak, herhalde İslam namına bir şey 50 sene sonra olmayacak bu dünyadaki bir görünüyor. 50 sene sonra dijital ortamlarda bir iki eski nesillerin kitabı olan bir Kur'an diye bir şey varmış zannedesi gelir insanın. Yüzeysel bakacak olsak, matematik değerlerle hesaplayacak olsak ya da işte iki ok, şu üç bu diye toplama sistemle eğer İslam'ı anlamaya çalışacaksak. Hayır. İslam'ı ve Müslüman'ı Allah'ın iradesine göre değerlendireceksek, yaklaşık 200 seneden beri şöyle veya böyle Napolyon'un Mısır'a geldiği zamandan beri ümmeti Muhammed'in üzerinde yok edilme, doğranma, eritilme projeleri uygulanıyor. Bu kadar dünyanın en yüksek tepesine hücum yapılsaydı herhalde ovaya dönüşmüştü şimdi Everest tepesi. Bu kadar saldırı bu ümmete yapılıyor. Maneviyatına, maddiyatına, toprağının altındaki madenlere, her şeye saldırı yapılıyor ve her gün bunun dozajı artırılıyor. Sürekli saldırılıyor. Bu geldiğimiz noktada sanki Allah'ın dini rafa kaldırıldı ya da kafirleri rahatsız etmeyecek bir görüntüye büründürüldü. Ondan sonra da ümmeti Muhammed artık kendi böyle din dedikleri bir şeyle oyalanıp duruyorlar gibi bir görüntü oldu. Yani batıl geldi, hak gitti gibi oldu. Neye göre? Yüzeysel düşünceye göre. Allah'ın

de Allah'ın dinini düşünme mantığına göre değil. Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in hegemonyası altında İslam'ı düşünmek başka şey, Allah'ın mülkünde Allah'ın dini İslam'ı düşünmek başka şeydir. Biz diyoruz ki, dememiz gerekiyor ki, mülk Allah'ın, din Allah'ın ise karar da Allah'ındır. Peki neden 100 senedir kıvranıp duruyoruz? Bunu daha önce peygamberine de yaptı Allah aleyhissalatü vesselam. Hicrete zorladı peygamberini. Henüz doğru dürüst hicret yapmadı ki Müslümanlar kaç asırdır. Hicrete de zorladı. Bir noktada Allah kulunu dener. Peygamberlerine bile Allah-u Teala imtihanlar getirdi. Biraz sonra inşallah ayetler göreceğiz arkadaşlar. Ancak bugün kardeşlerim olarak sizleri ve kendi nefsimi iman ettiğimiz Kur'an'ın herhangi bir ayetini okurken, öğrenirken, düşünürken Allah'ın zatını düşünür gibi düşünmeye davet edeceğim. Kur'an'ımız Allah'ın sözü ise eğer, her ne kadar biz bunu kağıttan okusak da, bir hafızın dilinden de dinlesek, Allah'tır karşımızdaki. Benim Kur'an'ın bir ayetine verdiğim değer, Allah'a verdiğim değerdir. Kur'an'ın bir ayetinin gerçekliliği veya değilliği hakkındaki düşüncelerim Allah hakkındaki düşüncelerimdir. O zaman kardeşlerim, herhangi bir ayeti düşünürken, ayet önümüze konduğu zaman Allah dinliyor gibi, Allah'ın zatı cemaline bakıyor gibi ayete bakmak zorundayız. Şimdi Sebe suresinin 49. ayetini okuyacağız kardeşlerim. 100 senedir ümmeti Muhammed'e İslam gitti, hilafet çöktü, şeriat gitti gelmez. Müslümanlar da artık kravat takıyor. Müslümanlar da artık demokratik çalışmalara razı oldular. Müslümanlar artık kadınlarını öcü yapmak istemiyor. Müslümanların kadınları da çalışıyor artık diye 100 senedir beynimizi kemirdiler. Osmanlı'yı simge yaparak kovduk vatanından. Greç medeniyetine sürdük halifeyi deyiverdiler. Tamam doğru söylüyorsunuz demesek bile bu adamlar yalan söylemiyor herhalde dedirttiler bazı insanlara. Dolaylı tasdik ettirdiler. Kadınımızla, çocuğumuzla, erkeğimizle, ihtiyarımızla kendi renklerinden bir nesil çıkarmaya çalıştılar. Özünde ise Allah'ın şeriatını, dinini tart ettiklerini, uzaklaştırdıklarını kabul ettirmek istiyorlar bize. Biz ise geleceğin kesinlikle İslam'a ait olacağını, Allah için onun sözlüğünde zor diye bir kelime olmadığını iman ediyoruz. Zor kelimesi insanın sözlüğünde vardır. Allah'ın sözlüğünde yoktur. Allah sadece diler ve dilediği olur. İnsan diler, hiçbir şeyi yapamayabilir. Allah'ı insanca değil, Allah'ın zat-ı cemaline layık bir şekilde düşünmek gerekir. Evet, mevcut durum bu iddiaların, bu sözlerin bir tür olumsuzluğunu gösteriyor. Ama biz iman ediyoruz ki Allah'ın kanunları var. Bu kanunlardan biri batılı kökünden kazımamaktır.
batılı kökünden kazıyacak olsaydı Allah, iblisi hiç göndermezdi, hak hep kalırdı. Yer yer iblisi güçlenmiş, azmış hale getiren Allah'tır. Bu sebeple biz tefekkürümüzü Allahu Teala'nın makamına layık olan standartlarda yaparız. Şimdi Sebe suresinin 49. ayetini kardeşlerim, kısa bir ayeticiliğiyle okuyacağız. Ondan sonra da 100 senedir damardan, beyinden, tırnaktan, saç kıllarından bize aşı olarak verilmeye çalışılan zaman demokrasi zamanıdır. Batı kültürünü kabullenme zamanıdır. Sarık olmaz, kravat tak zamanıdır sözlerinin şeriatça, Kur'anca cevabını göreceğiz Es-Sebe suresinin 49. ayetinde. Eğer bugün biz evlerimize döndüğümüzde bütün masamızdaki dosyaları beyinlerimizi işgal etmiş, fare yuvası gibi alabora etmiş düşünceleri fırlatıp atabilirsek ve bundan sonra Es-Sebe suresinin 49. ayeti var, fikirlerimiz budur, emperyalizm mantığıyla bizi sömürdünüz, iman ettiğimiz şeriatın güçsüzlüğüne inandırdınız bizi, kadınımızı erkeğe düşman ettiniz, erkeği kadın cellatı yaptınız, sonra da sizin oluşturduğunuz bu bataklıkta kabahati Allah'ın şeriatına yüklediniz. Ne ayıp varsa Allah'ın şeriatında oldu, ne kadar güzellik varsa hep sizin bahçenizi açan çiçek gibi gösterdiniz bize dememizi sağlayacak ayeti okuyorum kardeşlerim. Es-Sebe suresinin 49. ayeti. Zihinlerimizdeki büyük inkılabatın biiznillahü teala başlangıcı bu ayetle olacak. Birbirimize selam verir gibi bu ayetle başlayalım artık. Nasıl hacılar Esselamu Aleyküm gibi lebbeyk lebbeyk diye birbirlerine işaret ederler, hacı hacı ile karşılaşınca lebbeyk hacı lebbeyk derler, bu zihinlerimizi tarihte kalmış hasretlerimizden öteye gitmeyen şeriatımıza dönüştüren bu baskılara Es-Sebe suresinin 49. ayeti nihayet veriyor Allah'ın izniyle. Ve böylece iman ettiğimiz Rabbimize itimadımız da başlamış oluyor. Eğer Kur'an'ı Allah'ın sözü olarak görüyorsak, eğer Kur'an'da tek bir kelime, tek bir harf insan müdahalesi görmemiş levh-i mahfuzdaki kayıtlardır diye inanıyorsak tabii, Kur'an'a imanda sorun varsa bu sözlerin de bir anlamı yok. Maazallah. La kadderallah. Bu bir afet o zaman. Ya da ben zannediyorum ki diye Allah'ın ayetlerine cevap verecek çizgiye gelmediysek. Öyle bir çizgiye gelen için de zaten ne 49 ne de 50. ayetinde faydası yok o zaman. Sebe değil, Bakara suresinin 49. ayetinde faydası yok o insana. Şimdi kardeşlerim, ben sesli söyleyeyim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbim, şu mel'un mendebur şeytandan zihinlerimizi kurtar da şu ayeti dinleyelim, anlayalım diye ben istiaze yapayım. Siz de kulaklarınız adına istiaze yapın. Benim dilim eûzu billahi mineşşeytanirracim desin. Siz de kulağımı koru şeytandan da şu ayet benim zihnime girsin diye istiaze yapalım. Ayeti dinleyelim arkadaşlar. Bakalım Birleşmiş Milletler, UNESCO, filanca birim, filanca yapılanmalar, filan localar, kocalar, filan kasalar Allah dilediğinden sonra 10 dakika geciktirilebilir mi? Şeytanın bütün mücadelelerine rağmen dünyanın şeriatın önünde secde etmesini 1 dakika geciktirebilirler mi bakalım? Eğer Rabbimin ayeti benim için son sözse tabi bunlar. Elhamdülillah öyle iman ediyoruz. İnşallah.

Allah birbirlerimizin şahitleriyiz bu konuda. Tartışamayız Kur'an'ımızı. Tek bir kelimesi geçen gündü, bugün öyle değil demeyiz biiznillahü teala. Yani şahidiz birbirimize. Diri olarak da şahidiz. Ölünce de musallalarımıza gittiğimiz zaman birbirimiz namına inşallah şahitliğimiz bu olsun. Kamilen Kur'an'a inanırdı. Ağır ağır günahları vardı ama Kur'an'a imanında arıza yoktu. Bu şahitlik çok büyük bir şahitlik. İnşallah günahımız da olmaz diye şahitlik ederiz ama bari imanımız hiç el değmemiş bir iman olsun. Kardeşlerim, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ca'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Kul ca'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Sadakallahul azim. Takatim olsa da buradan okyanusun sonuna kadar bütün balıkların duyacağı kadar sadakallahul azim diyebilseydim. Ne doğru söylüyor Allah. Kul ca'al hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Sadakallahul azim. De ki ey peygamber, artık hak geldi. Batıl yeni bir sistem getiremez, eskiyi de canlandıramaz bir daha. Benim Resulullah'ım sallallahu aleyhi ve sellem faizi ayaklarımın altına aldım dedi. Hakkın gelmesi budur işte. Her sokağın başında 20 tane banka faiz verse de alsa da insanlara, o bir süreliğine kudurmuşluğudur batılın. Batıl Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ayağının altına aldığı faizi bir daha canlandıramaz. Bu iş bitti. Bitti. E peki batıl Moğollarıyla, Haçlılarıyla, Napolyonuyla geldi. Elbette ara sıra onlara peynir vermese Allah, çekilirler piyasadan. Bazen peynirden biraz feda edilir. Çünkü hakkın karşısında batıl bulunacak ki Kabe'nin varlığının değeri olsun. Namazın değeri namazsızlıkta anlaşılıyor. Mümin neye göre prim yapacak? Kafire göre. Beyaz niye beyazdır? Siyahtan dolayı. Siyahın olmadığı bir dünyada beyaz diye bir renk isimlendiremezsin ki. Neyin tersidir bu beyaz? Niye insanlara yaşıyor deniyor? Ölü olmadığı için. Niye ölü deniyor? Yaşamadığı için. Batılla hak birbirinin varlık nedenidir. Bu sebeple Allah batılı kökünden kazımaz dedik. Ama insanların önüne taş koyup buna tapının, kız çocuklarınızı diri diri gömün, Allah'ın yerine kızlara iman edin, kız çocukları da ilahtır deme dönemi bitti küfrün. Neden? Allah'a iman eden, onun şeriatını kabul eden çekirdek bir nesil kıyamete kadar var artık. Bitti. Çekirdek bir nesil var. O nesil de Muhammedun Resulullah diyen nesildir. Var olduğu sürece de batıl benim diyemez artık. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşlerim? Şu anda biz gece şartlarında ampullerin altındayız. Çünkü yerkürede bulunduğumuz yer karanlıktır. Ama bizden 10 saat ileride olanlar öğlen vaktini yaşıyorlar.
güneş gözlüğü kullanıyor.

0: inanıyorlar.
1: Bizden 10 saat geride olanlar da yeni uykudan kalktılar, abdest almaya gidiyorlar. Dolayısıyla dünyada uyuyan bölgeler var, yeni uyanan bölgeler var. Güneş gözüyle dolaşacak kadar güneşin altında olanlar var. Yerküre yuvarlak çünkü. Allah'ın bu ümmete takdir buyurduğu kaderinde Ömer bin Hattab'ın "Sariye, Sariye, dağdan geliyorlar" diye kıtalar ötesini göreceği kapasite, sesini duyuracağı kapasiteli günleri vardı. Önündeki bataklığı görmeyecek kadar geceye karanlığa düşmüş nesiller var. Bu gecenin işi bitirdiği anlamına gelmiyor, gündüzün yokluğu anlamına gelmiyor. Dönemin gece dönemi olduğu anlamına geliyor. Artık gece hayat benden ibarettir, her şey karanlık olacak diyemez. Kul ca'al hakku ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Batıl ne yeni bir sistem kurabilir artık? Çünkü şeriat diyen nesil yeryüzünde kıyamete kadar var olacaktır. Ne de ve ma yu'id. Ya yeni bir şey oluşturamıyoruz, bari eski mekanizmaları getirelim diyebilir. Komik duruma düştü batıl çünkü. 50 senedir Birleşmiş Milletler küfrü yerleştiriyor, ona öyle denmez. Allah 50 senedir ipini saldı bu kafirlerin denir. Mümin imanı budur. Es-Sebe suresinin 49. ayetinde Allah böyle buyurduğu için. Kul ca'al hakku ve ma yubdi'ul batil. Bilhassa genç kardeşlerime, internette veya medyada filan yerde müminlere şöyle bir zulüm yapılmış, Endonezya'da filan yerde de kadınlara peçe yasaklanmış veyahut da işte Almanya'da bütün insan hakları safsatasına rağmen sakallar kestirilecekmiş dendiğinde وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلِ وَمَا يُعِيدْ dediğin zaman sen Kur'an gencisin derim. وَمَا يُعِيدْ geçti o günler. Geçti. Niye geçti? جَاءَ الْحَقْ Hak geldi. Allah şeriat gönderdi çünkü. İnsanlığın o bedevilik dönemi bitti. Ümmeti Muhammed düzeyinde medeniyet dönemi geldi. Bu boğuşmaların gece seanslarının varlığı bir engel değil. Gece Allah'ın izniyle gündüz yorgunluğunu gidermek için dinlenme vaktidir bu ümmette. Dinleniyoruz. Güneş doğduğunda, Allah'ın dini için yeryüzüne yayıldığımızda, 2 asırdır uyuduğumuzun getirdiği dinçlikle kalkacağız inşallah. İnşallah. Ümmeti Muhammediz, Kur'an ümmetiyiz, böyle düşünüyoruz. Şimdi bir soruya cevap vereceğim. Tabii olarak sorulacak bir sorudur bu. Madem böyle, niye hocalar da dahil, hacılar dahil, iyi Müslümanlar dahil, insanlar böyle anlamıyorlar peki? Hatta bu kardeşinize bazı yerlerde diyorlar ki ya sen bizim köyde 3 ay dursan var ya evliya olur bu köy diyorlar. Bizim üniversiteye bir gelsen sen var ya, bir konferans versen o sabah herkes sabah namazına kalkar. Değil kardeşim, öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Rabbimin planı o değildir. Rabbim sürü sürü istemiyor müminleri. Ümmeti Muhammed'i çekirdek olarak görmek istiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın cihadı, şeriatı, ibadet anlayışı çekirdek olarak kalsın istiyor Allah. 7 milyar toptan iman etsinler değil. Mehdi Aleyhisselam temizliğini yapacak, ne kadarı kaldıysa iman edecekler. Herkes iman edecek sonunda ama o böyle basamak basamak gidilen yolda olmayacak. Şimdi kardeşlerim, El-En'am suresinin

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. ayetlerini beraber dinleyelim. Dünyanın nasıl döndüğünü göreceğiz. Yani senelerden beri bu niye böyle oluyor? Bunu göreceğiz. Bir, iki, Rabbimizin planlarını göreceğiz. Ve asıl uğraşmamız gereken şeyleri göreceğiz. İçimiz serinlenecek. Neden Allah وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ buyurdu? Batıl geri gelemez artık. Gelir, Bağdat'ı yakar yıkar. Kahire'yi yerle bir eder. Şehirlerimizi yıkar. İmanımızı bir daha yıkamaz bizim. O bitti. O bitti. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ Batılın yapabileceği bir şey kalmamıştır. Şeytan bütün oyunlarını oynamış, komik duruma düşmüştür sonunda. Ona ayak uyduranlar olacak mı? Olacak elbette. El-En'am suresinin bu muhteşem 7 ayetinde zihinlerimize Rabbimiz arşın kapılarını açıyor. İman ediyor muyuz biz Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdadır? Ediyoruz elbette. İşte levh-i mahfuz açıldı. Bakın ne oluyor. Hani bu adamlar hilafet diyarındalar, bu kadar olaylar gördüler, zulümler. Ya o insanlar hala, evet hala, düzelmeyecek de bu. Para verirsen, zam yapacağım dersen, herkese beşer daire vereceğim dersen, oylarını alırsın. Yüreklerinden küfrü zor sökersin. Sökemez. Peki, bununla biz beşer olarak öyle mi değil mi konuşmayalım? Rabbimizi dinleyelim. El-En'am suresinden. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Dillerimiz ve kulaklarımız için. Dillerimizi ve kulaklarımızı Rabbim mel'un şeytandan uzak tutsun. Şu ayetleri dinleyelim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau ennena biz kim biz? Allah yani Celle Celaluhu. Nezzelna ileyhimul melaikete. Bu insanların hepsine melekleri gönderseydik, peygamberlere değil de her insana melekleri gönderseydik. Cebrail Aleyhisselam özel hizmet yapsaydı herkese, herkese tek tek gelseydi. Ve kellemehumul mevta. Dedeleri mezardan çıkıp iman edin ha, çok tehlikeli bir şey var ahirette deseydi, ölüleri konuştursaydık. Allah buyuruyor. 111. ayet El-En'am suresinin. Ölüleri konuştursaydık. Ve haşarna aleyhim kulle şeyin kubulen. Taşlar, böcekler, herkes önüne çıkıp da ya etme, iman et, durum çok kötü, cehennemde benim gibi taşı yakacaklar diye taşlar konuşsaydı. Koyunlar meylemeyip konferans verseydi. İman etsin insanlar diye. Mâ kânû liyü'minû. Kimse iman etmeyecekti diye Allah buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam konuştu da iman etmediler zannediyoruz. Böyle bir senaryoyu bile Allah-u Teala mâ kânû liyü'minû. İman edecekleri yoktu onların buyuruyor. İlla en yeşâ Allah. Allah kime dilediyse iman etmek, onlar sadece iman edecekti. Zaten Ebu Bekir'e dilemişti. Ebu Bekir de iman etti işte. Radıyallahu anh. وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ İnsanların çoğu cahillikten yanadır. Cahili hayatından yanadır. Bir hoca efendi, herkesin iman edeceği, artık bir iki kişinin kaldığı bir ortam oluşturduğunu zannedemez. Peygamber Aleyhisselam'a hitabı Allah'ın. Yok böyle bir şey. Yoğun kitle iman kitlesi değildir. Devam et. Bu birinci nokta. Bunu anladık inşallah. Ve kezalike biz işte
Cealna likulli nebiyyin aduven. Her peygambere düşman oluşturduk. Firavun Musa aleyhisselamın karşısına işte aynı topraklarda karşılaştıkları için çıkmadı. Musa'nın karşısına Allah Firavun'u koydu. Filanca peygambere filancayı. Ebu Cehil proje ürünüdür. Allah'ın projesinin ürünüdür. Ebu Leheb cehennem kütüğü oldu. Allah onu peygamberinin karşısına diktiği için. Ve kezâlike cealnâ li kulli nebiyyin aduven. Bu nasıl biri? Şeyâtînel insi vel cin. İnsanların ve cinlerin şeytanlarını diktik peygamberlerin karşısına. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Demek ki şeytan insandan da oluyormuş. Medyacıdır, edyacıdır, sihirbazdır. Cinlerin şeytanı iblis dediğimiz. Gizli odaklar, şer odakları, modakları diye isimlendiriyoruz. Şeytan aslı. Anası var, babası var ama şeytan. Şeyatînel insi vel cinni. Bunlar ne yapıyorlar? Şeytan cinlerden oldu mu kolay? Bir de insanlardan adı belki de Ahmet olan, Ali olan insanlar var şeytan. Yuhî ba'duhum ilâ ba'din zuhrufel kavli gurûrâ. Yakışıklı yakışıklı sözlerle birbirini destekler bunlar.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Peygamberlerin karşısına dikilmişler, şeytanlardan destek alıyorlar. Bazen de, bakın buna çok dikkat edin, şeytan da medyadan destek alıyor demek ki. Veya şer odağı, neyse artık. Yuhi ba'duhum ila ba'din, birbirlerine söz taşıyorlar. Zuhrufel kavl, uydurma yalanlar. Demek ki Rabbimiz bir düzen kurmuş. Bu düzende ölüler dirilip konuşsa imanın nasibi olmayan iman etmeyecek. Hazır olalım biz buna, istiyor Allah. Ve her peygamberin karşısında ve ümmetinin karşısına muhakkak düşman dikecek Allah. Bu iblisin adamlarından da olur, cinlerden. İnsanlardan da oluşmuş şeytanlar vardır. Bunlar birbirini destekleyip bir platform oluştururlar. O platformdan peygamber ve ümmetiyle savaşırlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Dileseydi Allah sana böyle eziyet ettirir miydi? Peki niye ettiriyor? فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Bırak onlar o işlerini yürütsünler. Bırak o yalanlarına devam etsinler. Niye peygamberin aleyhinde, daha sonra da peygamber aleyhisselamın şeriatının aleyhinde bunca propagandaya, dedikoduya niye izin veriyorsun ya Rabbi? Bu kafirler ezanı susturuyor. Ezandan daha çok ses çıkarıyorlar. وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ahirete iman etmeyenler kalplerinde hoş bir seda bulsunlar, o yalanları o tarafa kaysınlar diye. Adam doğru söylüyor canım deyip cehenneme koşsunlar diye. وَلِيَرْضَوْ. Şeytanların, insan ve cinlerden oluşan şeytanların sistemini beğensinler diye. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Yapacakları rezillikleri hep yapsınlar diye. Kardeşler, bu ayette bir duralım, devam edeceğiz. Siyonizm mi yapıyormuş bu pislikleri? Hayır. Şeyatinül ins onlar. Ama onlara bu fırsatı Allah veriyor. Kalbinde iman olmayanlar yuvarlansın, müminler bilensin diye. Ayet. Ayet. Efe gayrallahi ebtegî hakemen. Güç olarak Allah'tan başkasına mı razı olacağım deyiversen ey peygamber. وَوَلَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابِ مُفَصَّلًا. Apaçık Kur'an indi bize. Apaçık Kur'an indikten sonra Allah'tan başkasının kapısına gidene Allah böyle bir tuzak kurmasın da ne olsun? وَالَّذِينَ اَتِيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. Eskiden kitap gönderilenler, Yahudiler ve Hristiyanlar, يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ. Onun Allah'ın kitabı olduğunu biliyorlar. Şimdi bazı Müslümanlar bu ayetlere rağmen soru soruyorlar. Hocam, Almanya'da doğmuş, İncil'den başka bir şey bilmeyen birisi İslam'ı bilmezse o adam nasıl azap görecek kıyamet günü? Ne merhamet maşallah be, ne merhamet be. Allah'sa ne diyor? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ. Onların yüreğinde Kur'an'ın hak olduğu var. Zalimliklerinden ve düşmanlıklarından Kur'an'a yanaşmıyorlar. Ayet. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Bu çok enteresan bir ikazdır. Hani o kafirler biliyor, sen merak etme. Yahudiler, Hristiyanlar biliyorlar. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Sakın şüphe etmeyesin ey peygamber, ne olacak bu adamlar diye. Çünkü ta yaratılırken kalplerine Allah bu fıtratı koydu. Keyifleri bozulmasın diye. Şeriatı zevklerine düşman gördükleri için Allah'ın Kur'an'ına yanaşmıyorlar. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Dosdoğru ve tam adil olarak Allah'ın sözü bitmiştir. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Allah'ın sözleri ebediyen değişmeyecektir bir daha. Neydi sözü yukarıda Allah'ın? Size ölüleri diriltsek, melekler kapınıza gelse siz iman etmeyeceksiniz. Sizin derdiniz hırsızın kolunu kesiyor Kur'an diye değil aslında. Çalmak istediğiniz için Kur'an'ı beğenmiyorsunuz. Allah 4 defa evlenmeye izin verdiği için değil sizin kadınlara merhametiniz. Nikah beğenmediğiniz için, Allah adına kıyılmış nikaha soğuk baktığınız için siz böyle düşünüyorsunuz. Nesilleri bunun için Kur'an'ın aleyhine kışkırtıyorsunuz. وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Çoğunluğun tarafına bakayım desen sapıtırsın, seni saptırırlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Onlar zanlarına, zevklerine uyarlar. Başka bir şeye uymazlar. Yalandan başka bir şey de konuşmazlar. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَب۪يلِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Senin Rabbin hakikati, hakikattan sapanları biliyor. Hidayete ermiş kullarını da biliyor. El-En'am suresinin 111-117. ayetleri arkadaşlar. Gözümüze levh-i mahfuzdan parçalar getiriyor. Bu ayetleri tefekkür ettiğimizde 5 gerçekle karşılaşıyoruz. Birincisi, insanların Allah'ın kitabını anlamamaları, duymadılar da işte İslam ülkeleri geri kalmış da onlar kalkılmış da, bırak bunları, ondan değil bu. Onlar İsa aleyhisselam mezardan, gökten onların inancına göre neredeyse gelse, ben geldim inanın dese inanmayacaklar gene.

2. Allah her peygamberin ve o peygamberin izini sürenlerin karşısına insanlardan ve cinlerden oluşmuş bir düşman bloku dikecek. Şöyle düşünülürse yanlış kardeşler. Biz Müslümanlar olarak İslam devleti kuracağız inşallah. Sınırlarımızı da duvarla çevireceğiz. Böylece huzurla ibadet edeceğiz. Yok. Böyle bir şey yok. İçeriden, dışarıdan, gökten, yerden düşmanın hep var olacak. Bu kederike cealne likulli nebiyyin aduven. Her peygamberin karşısına, ki bunun gibi kaç tane de ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu şeytanlarla yaşamayı cihat mantıklı olarak bildiğimiz zaman mümin zevkiyle imanımızla Rabbimize itimat ederiz. 3. İnsanlar ve şeytanlar Allah'ın şeriatına düşmanlıkta koalisyon halindedirler. Kabahat sadece şeytanın değil demek. Özellikle insanların arasında dolaşan din aleyhindeki dedikodular, iftiralar, kınamalar şeytan propagandalı, insan ağızlıdır bundan dolayı. Bazen düşünürüz, ya bu nereden aklına geldi bu adamın? Ya bu nereden bilecek, 30 yaşında bir delikanlı bu. Bu 10 bin senedir insanların içinde duran şeytanın propagandası. Bu nereden duydu? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Birbirlerine taşıma yaparlar Allah buyuruyor. Bu da üçüncü gel. 4. Allah son sözü söylemiştir. Temmet kelimetu rabbik. Son sözü söyledi Allah. Nedir o? Bu 111 ile 117. ayet arasındaki hakikatler. Allah sıdkan ve adlen konuşur. Dost doğrudur dediği, %100 de haktır dediği Allah'ın. 5. Çoğunluk diye bir sevdamız yoktur bizim. Çekirdek diye bir sevdamız vardır. Çoğunluk olalım diye değil, iman davasının çekirdeği olarak kalalım diye düşünürüz. Şimdi kardeşlerim, dersimizi toparlayalım. Bu toparlamayı madde madde yapalım, anlaşılması kolay olsun. Hangi dersi toparlıyoruz? Kime güveniyoruz diye sorduk. Sigorta şirketine mi? Emniyet kemerine mi? Paramıza mı? Çocuklarımıza mı? Anamıza, babamıza mı? Devletimize mi? Ordumuza, polisimize mi? Veya derneğimize, vakfımıza mı? Rabbimize mi? Sigortalıyım der gibi, hatta ondan çok daha kavi bir şekilde Rabbim Allah'tır. Biz Muhammed ümmetiyiz. Muhammed'in Allah'ı bizim de Allah'ımızdır. Deme zevkine, şuuruna ulaşmak istiyoruz. Bu ancak içi doldurulmuş bir iman, o imanın olduğu bir altyapıya sahip birisi tarafından söylenebilir dedik. Meleklere imandan, Esma-i Hüsna'ya imana kadar belli sırların anlaşılması, idrak edilmesiyle, nesillerin bu şuurla yetiştirilmesiyle mümkündür dedik. Böyle bir ayetler okuduk. Özellikle Es-Sebe suresinin 49. ayeti artık surları yıktı. Levh-i Mahfuz'dan mesajlar almaya başladı zihnimiz. Elhamdülillah diye düşündük. El-En'am suresindeki ayetlere baktık. Şimdi bir toparlama yapalım. Bu toparlama ile kendimizi Rabbimizin bizi kolladığına, koruduğuna, Semi' Basir, Latif, Habir, El Hafız, El Kafi, Rabbimiz var bizim, Kahhardır, Azizdir Rabbim deme hazzına erişmek istiyoruz. Adım adım bu seviyeyi oluşturalım. Zihin eğitimimizde tabii. Elhamdülillah bir kısmımız hafızız. Elhamdülillah namaz ehliyiz. Elhamdülillah imanımıza materyal olarak herhangi bir sorun yok. Elhamdülillah.
Ama pratik yapmakta sorun yaşıyoruz. Ehliyeti dershaneden alıp hiç araca binmemiş bir adam gibiyiz biz. Hala direksiyondan korkuyoruz. Hala vites kutusunu 3 diye 4 diye karıştırır mıyım diye merak ediyoruz, korkuyoruz. Hayır. Adım adım geliyoruz. Bakacağız ki Rabbimiz aslında bizimle beraber. Korkacak bir şey yok. Ahmet, Ayşe olarak da korkacak bir şey yok. Birey bazında. Ümmet olarak zaten korkacak hiçbir şey yok. Bir, Allah boş, gereksiz, plansız bir şey yaratmaz. Kanun mu bu? Billahi öyle büyük bir kanun ki yok daha ötesi. Allah abes bir iş yapmaz. Ne yaptıysa yerli yerindedir. En düzenli, ahenkli, yerinde yarattığı şeylerden biri iblistir. İblis aleyhillâneyi yaratmasındaki sırlarla, babamız Adem aleyhisselamı yaratmasındaki sırlar arasında yaratan o olduğuna göre büyüklük küçüklük farkı olabilir mi? Adem aleyhisselamı yaratırken mükemmel yarattı. İblis kanununu koyarken nasıl yaptı? Selahuddin Kudüs'ü fethederken mükemmeldi, Allah'ın nusretiydi. Haçlılar oraya gelirken bu da Allah'a aitti. Boş iş yok Allah'ta. Daha iyisi olabilecek bir iş yapmaz Allah. Bir, kanun mu? Buna iman ettik. İki, Allah'la beraberiz. Eynemâ kündüm. Neredeyseniz Allah sizinledir. Murakabesiyle, melekleriyle, meşiyetiyle Allah bizimledir. Nereye gidersek Allah'tan ayrı gayrı düşmüş olabiliriz? Böyle bir söz çıkar mı müminin ağzından? Çıkar da mümin olur mu? Yoksa biz Haman gibi şöyle yüksek yüksek kuleler yapalım da oraya çıkar ok atarız Allah'a mı diyeceğiz? Maazallah. Allah'ta boş iş yok, hikmetsiz iş yok. Hep Allah'la beraberiz. 2. 3. Allah da Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sadece hak konuşur, doğruyu konuşur. Allah ve Resulünde aleyhissalatü vesselam ihtimal olmaz. Seçenekli konuşmazlar onlar. Kur'an'a bakan gözümüz budur. Allah'tan iman olarak bağımız budur. 4. İlk gününden, indiği ilk günden son insana kadar Allah'ın şeriatı haktır. Yeterlidir, rakipsizdir. Allah'ın şeriatı elimizde, gücümüzdür. Güneş gibidir, enerjisi kendisindendir. Şarj olur bir sistem değildir Allah'ın şeriatı. İhtilalden ihtilale reforme edilecek bir sistemin adı değildir şeriat. Enerjisi kendisinden, bağı Allah ile olan sistemin adı şeriattır. Dördüncü olarak da buna iman ediyoruz. Hala ne yapıyoruz? Allah'a itimat mantalitemizi oturtmaya çalışıyoruz zihinlerimizde. 5. Dünya geçici, cennet ebedidir. Bunu ters düşünen cenneti kaybeder. Çünkü emniyet kemeriyle 10 bin metreden düşen uçaktan kurtulacağını zannedenin kurtulma payı sıfır değilse de komik bir rakamdır.
Aynı şekilde Allah'ın şeriatı dışında bir şeye bel bağlayanın da cennet bulma ihtimali budur. Dünya geçici, cennet ebedidir. Sonsuz gibi yatırımlar cennet için yapılır, dünya için yapılmaz. Bunun anlamı bu. Beşinci maddemiz bu. Altıncı madde, dünya sınanma, cennet karşılık bulma yeridir. Sınanmayanın bir karşılık bekleme hakkı yoktur. Sınanmadan cennete girme hakkı olmayacak demektir. 7. Allah bizim gözümüz ölüm dahil ne görürse görsün hiçbir emrinde işinde zulmetmez. Hikmetle iş yapar Allah. Bu da 7. kanun. Buna da inanmak zorundayız. 8. Dünya fitne diyarıdır. Mümin de fitnenin her çeşidiyle cihad eden insandır. Fitnesiz bir dünya bekleyemeyiz. Fitnelere karşı pes etmiş Müslüman da bekleyemeyiz. Bu fitneler toprağımızın işgalinden karşı cinsçe birisinin gönlümüzü işgaline kadar, paraya esir olmaktan İngiliz askerine esir olmaya kadar bin bir çeşidiyle bu dünyada vardı, var olacaktır, kıyamete kadar değişmeyecektir. Bu da 8. kanun. 9.'sü asla yalnız değiliz. Meleklerle beraber yaşıyoruz. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak, ne edersek edelim meleklerle beraberiz. 9, 10, kıyametin vakti yaklaştıkça fitnenin harareti artacaktır. Bir önceki maddede demiştik ki dünya fitne yeridir, mümin de fitne ile cihad eden insanın adıdır. Şimdi 10. maddede diyoruz ki madem dünya fitne yeridir, kıyamete yaklaştıkça da fitnelerin ağırlığı artacaktır. Kıyamet yaklaştıkça da müminlerin cihadı zorlaşacak. Cihad gücü müminde daha çok olacaktır. Cihadın onlarca çeşidiyle. Müminler cihat yerine başka şeyleri ders malzemesi olarak kullandıkça mağlup olacaklardır. Artık cihada gerek yok, işte şöyle ilkeler böyle ilkeler var diyenen her söz koparılmış bir parmağımız gibidir. Kılıç kabzası tutan parmaklarımızı koparmak istiyorlardır onlar. Kıyamet yaklaştıkça huzurlu dönem artmayacak, fitne artacak. Fitne çoğaldıkça da teheccüdünden, zikrinden, Kur'an tilavetinden, mal infakından, silah kullanmasından, her şeyinde cihadın bütün tonlarıyla, nefis cihadıyla, nifakla cihatla, şeytanla cihatla, e'daullah ile cihatla, bütün çeşitleriyle müminin cihat gücü de artmalıdır. Eğitim bu şekilde yapılmalıdır. Kıyamet yaklaştıkça. 11 ve son maddemiz bu konuda. Bütün bu süreçte bu şöyledir, dünya budur, mümin budur anlattığımız bütün bu süreçte, bütün bu meşakkatlerde müminin yüreği kavrulur. Yanar, kavrulur mümin. Evinde kavrulur. Sokağında kavrulur, iş yerinde kavrulur, siyasette ezilir, coğrafyasında kovulur mümin. Bütün bu kavrulmalar, yanıp tutuşmalar
Likaullah, Allah ile buluşmakla karın inip her yeri serinleştirdiği gibi müminin yüreğini serinleştirir. Yüreğimizi serinleten hasretimiz Rabbimizle buluşmaktadır. Bunun için kime güveniyoruz sorusuna tek cümleyle Allah'a diye cevap veririz. Cennette Rabbimin cemalini görürken ki serinlik buralara kadar gelir. Ezilirken bile tank paletlerinin altında, binlerce propagandanın altında kulağımdan giren füzeler gibi sözler beni ezmeye çalışırken bile rahat ederim ben. Kime güvendiğimiz ortaya çıkmıştır kardeşlerim. Kime güvenmemiz gerektiği de ortaya çıkmıştır artık. Şimdi kapanışımızı tatlı bir dua ile yapacağız. Farklı sahabilerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun bir şekilde yaptığı rivayet edilen bir dua var. Keşke bu duayı her namazda selamdan önce okuyabilsek kardeşlerim. Keşke bu duayı yemeklerde artsın, dökülmesin, dökülsün, taşmasın diye davulcu duası gibi dualar yerine yemekten sonra yapabilsek. Keşke ziyaret ettiğimiz büyüklerimiz giderken oturun delikanlılar, şu duayı bir beraber yapalım, ola ki bir tanenizin amini kabul olur deyip büyüklerimiz teamül haline getirse, hocalarımız yapsa, vakıflarımızın girişinde tabela olarak assak, evlerimizde asılı bulundursak, günde 100 defa 1000 defa okusak, hem kabul olsun diye hem de Peygamber aleyhisselamın lisanından itimat sözleşmesinin nasıl yapıldığını görsek. Farklı beklentilerim var. Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik ve min taatike ma tubelliguna bihi cennetek ve minel yakini ma tuhevvinu bihi aleyna musibatid dünya ve metti'na bi esma'ina ve absarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve ce'alhul varise minna وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. Tekrar ediyorum. Peygamber duası. Rabbena atina fid dünya haseneten'den sonra namazda okunur. Namazdan sonra okunur. Yemekten sonra okunur, yemekte okunur. Ders yaparken okunur, dersten sonra okunur. Yolculuk duası olarak okunur, ev duası olarak okunur. Bu bir. İki, Allah'a itimadın kainattaki en büyük örneği ve lideri olan Muhammed Aleyhisselam'ın beynindeki tablo bu. Bir vakıf kurulurken İslami çalışmalarda ahenk tablomuz. Bir tür Rabbimizle itimat sözleşmemizdir. Emniyet kemerimiz, emniyet kemerimiz. İman eden için şüphesiz. Kardeşlerim, ezberleyelim. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek lisanından çıktığı gibi okuyalım ki daha ruhani olsun. Anlamını da buyurun not edin, yazalım. Anlamını da bilelim. Allah'ım, sana karşı günah işlemekle aramıza engel oluşturacak haşyetinden ver bize. Allah korkusundan bize öyle ver ki günahlarla aramızda perde olsun. Buna bir diyelim. Sana
itaat için, ibadet için yaptığımız şeylerden bizi öyle bir noktaya getir ki cennete girelim. İki diyelim buna. Bir olarak ne istiyor Allah'tan? Sana isyan olan

İtimat parolası bu. Yakin, yani sana güvenmekte. Öyle bir noktaya getir beni ki dünyanın dertlerini basit göreyim. Altını çizelim, üstünü çizelim, dikdörtgen içine alalım bu cümleyi. Öyle bir güveneyim ki sana, sana güvendiğim için dertler basit gelsin bana. Emeklilik, geçim, diploma, evlilik, boşanma, rızık, musibet-i dünya, dünya dertleri bunlar. Ben öyle bir iman edeyim ki sana Rabbim bunları görmesin gözüm hiç. Ve beşinci, dördüncü istediği şeye dikkat edelim. Kulaklarım, gözlerim ve kolumdaki gücüm yaşadığım sürece eksilmesin. Kulağımı, gözümü, kolumdaki gücümü benden sonraya bırak ya Rabbi. Ne demek benden sonraya bırak? Ben öldüğümde kulaklarım sorunsuz olsun, gözüm sorunsuz olsun, bileğim sorunsuz olsun. Son 10 dakikamı bile kullarına muhtaç olmadan, kafirden korkmadan yaşayayım. Birisinin sadakasına, desteğine, sigortasına muhtaç olmadan yaşayayım. وَجْعَلْهُ الْوَارِسَ مِنَّا. Benden sonraya kalsın gözüm. Ne demek? Yani ben öldüm, gözümde sorun yok, kulağımda sorun yok, bileğim tuttuğunu koparıyor olsun. Çünkü kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır. Evet, gözleri kör olarak ölen, kulağı duymadan ölen günahkar gitmiyor. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın sevdasında kulağa muhtaç olmadan, kafirden korkmadan ölmek var. Nereden anladın bunu? Bir sonraki cümlesinde ne diyor? وَجْعَلْ سَأْرَنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. Ey Allah'ım, bize düşmanlık edenin intikamını al bizden. O intikamı alma ruhu ver bana. Düşmanlık etti, Allah belasını versin de git değil. Zalimden intikam istiyor. Al intikamımızı ya Rabbi. Bize düşmanlık yapana karşı yardım et, biz de ondan intikam alalım. Mansurna ala men adana. Ey Allah'ım, bize bela vereceksen son talebi, dinimizden bela verme bize. Dünyayı tek gayemiz haline getirme. İlim dediğimiz şey dünyalık ilim olup bitmesin. Ey Allah'ım, bize merhamet etmeyecek birisini başımıza getirme. Bu Resulullah'ın duası. Sahabi, bunu duymadığımız yer hatırlamıyoruz diyenleri var. Her yerde bunu okumuş. Kunut duası da olur. Yemek duası da olur. Su içme duası da olur. Gençlik duası da olur. Vakıf açılma duası da olur. Şirket kurma duası da olur. Çünkü bu peygamber politikası. Peygamber beklentisi aleyhissalatü vesselam, sahabisini eğittiği eğitim politikası bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Thank you so much, Maher Zayn.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, altın madeninin ne kadar çok iş gören

bir kıymet taşıdığını hepimiz biliyoruz. Mesela elinde bir kilo altını olsa insanın, bununla çok işler göreceğini, 2 kilo altını olsa daha güzel olacağını, 50 kilo altını olanın büyük servet sahibi olduğunu biliriz. Herkes bilir. Bütün insanlığın ortak değerlerinden birisidir altın, maden olarak. Çocuk bile olsa karşımızdaki insan, altının değerini biliyor ama onu çok kolay elde ediyor diye düşünür mü acaba? Altın değerli ise, bir kilosu ile şu kadar büyük işler yapılır diye düşünüyorsa bir insan, onu pazardan domates alır gibi alabilir mi acaba? Ya da kömür de madendir, altın da madendir, kömürcüler satsın altını denebilir mi? Kömür torbalarının yanında bir de altın torbaları var. İsteyen oradan bir torbada altın alıyor. Ya da bir kış kömürünü alınca o kadar da altın ediyor diyorlar insana eşantiyon olarak. Böyle bir senaryo düşünülebilir mi? Hayır. Bunu düşünenin ekonomi değil saymayı bile bilmediği anlaşılır. Eğer bir kilo altın 5 kamyondan fazla kömür alacak kadar güçlü bir servetse, o zaman altının elde edilmesiyle kömürün elde edilmesi arasında da fark olacak demektir. Yani bir nesne değeri kadar zor elde edilir. Elde edilişi kolaylaştıkça değeri de düşecektir. Domateste de böyle, madem domates konuştuk. Domateste ilk çıktığında, turfan dolduğunda pahalıdır. Kamyonlarla tarlalardan boşaltıldığı zamansa ucuzdur. Çok fazla olursa çiftçi başını dertten kurtarmak için alana para bile verebilir. Dökecek yer yok çünkü. Altın güçlü ise, altınla yapılacak işler büyük işlerse, rakamlar yüksekse, altın git pazardan al gibi alınmaz o zaman. Hatta kiloyla da alınmaz, gramla alınır. Bunu aklımız da böyle söylüyor. Hakikat da böyle zaten. Şimdi değerli kardeşlerim, namazın bir insan olarak dünyamızda ve ahiretimizde bize kazandıracağı şeyleri şöyle kuş bakışı gözümüzde değerlendirelim. Kıyamet günü namaz kılan ve kılmayan Müslüman arasındaki fark nedir diye sorsak, bunu herkes bilir ki namaz kılanla kılmayan arasındaki fark cennetle cehennem arasındaki farktır. Yani çok kısaca namaz cennet demektir. Namazın tartılan terazisinin adı cennettir. Namazla ebedi cennete girmek kolaylaşacak, namazsız içinde cennette bulunmak gecikecek en azından. En azından gecikecek. Eğer namazsız biri namazsızlığına rağmen imanla ölüp Rabbine gidebilirse, böyle bir garanti yok. Namazsız için böyle bir garanti yok. Bugün sizlerle değerli kardeşlerim, namaz eğitimini konuşacağız. Çocuklarımızın veya sorumluluğumuzun altında bulunanların, yarın Allah'ın bize onlar hakkında hesap soracağını bildiğimiz kimselerin namaza alıştırılmaları,

Allah'ın razı olacağı şekilde kılabilmeleri için verilecek eğitimin nasıl bir eğitim olduğunu konuşmak istiyorum. Ama şöyle yaparsanız namazı kolay kıldırabilirsiniz. Şu programa uyun, kızınız, oğlunuz 20 yaşında namaz kılar demeyeceğim. Bu programın yaz aylarında çocuğu camiye göndermek veya yaz tatilinde baba annesinin yanına köye gönderip 3 günde ona namazı öğretip geri gelmesi olmadığını anlatmak istiyorum. Altınla kömür aynı yerde satılmaz. Kömür kamyonla satılır, altın gramla satılır. Bir kamyon kömür almak için bir maaş yeterli olabilir ama bir kilo altın almak için bir ömür yetmeyebilir. Altınla kömür ne renklerinde, ne hacimlerinde, ne değerlerinde, ne kullanımlarında aynı değildir. Kömür de madendir, altın da madendir. Biri hayatın özüdür, öbürü de hayatın kiridir. Yandıkça kir olur, başımıza dert olur. Biri yürek yakar, biri ev yakar, şehir yakar. İkisi de değerli olabilir. Kömür kirlidir, siyahtır diye onu çöpe atmayız. O da maden, o da gerekli. O da hayatımız için gerekli. Çocuklarımıza sağ elle yemek yemelerini öğretmemiz de önemli bir konudur. Müslüman olarak çocuklarımız sağ elle yemek yemelidirler biz Müslüman olarak yaşadığımız sürece. Ama sağ elle yemek yemeleriyle seccadede namaz kılmaları aynı şey değildir. Sağ elle yemek yemesi, iki kere pasta almam sana yoksa, bu çikolatayı sol elle ağzına koyarsan sana çikolata yok demen halinde eğitim bitmiştir. Sağ eliyle sağ ayağıyla değer, hiç merak etme. Yeter ki çikolata al ona sen. Ama namaz eğitimi bir kilo çikolatayla da, bir fabrika dolusu çikolatayla da elde edilemeyecek zorluktadır. Bugün onlarca kitap var. Çocuklara namazın nasıl öğretileceğini öğretiyor. Bu kitaplar iyi niyetlerle ailelere yardım etmek için yazılmış. Ama aslında annelerin, babaların Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti anlamalarına yönelik bir kitap yazmak lazım. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ailene namazı tembih et ve sabret. Ve sabret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ve sabret. Demek ki ailede çocuğa ve aile bireylerine namaz talimatı versen camiye git demiyor ayet. Namazı emret, tavsiye et ve sabır şartelini aç. Sabır şartelini aç. Kardeşlerim, hepimizde bir zihin jimnastiği yapmak istiyorum. Şöyle tefekkür kapasitemizi açmak, bütün anne bacılarıma, baba kardeşlerime asla unutmayacakları bir rakam jimnastiği yapmak istiyorum. Hepimizin onlarca defa belki duymuş olduğu meşhur bir hadis-i şerif var. Farklı yollarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş. Özellikle Ebu Davud'un sahih olarak rivayet ettiği meşhur hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, 7 yaşından itibaren çocuklarınızı namaza hazırlayın. Namaz emredin 7 yaşından itibaren. Bu hadis-i şerif üzerinde duracağız. Ama bir
önce jimnastik yapmak istiyorum. 10 yaşından itibaren de kılmazlarsa onları pataklayın buyuruyor. Çocuk dövülür mü, nasıl dövülür, başka konu bu. Ama Peygamberimizin sözü aleyhissalatü vesselam çok açık. 7, 8, 9, 10. Hala namaz kılmıyorsun. 7 yaşından itibaren namaz emredin diyor. Anneler, babalar. Anne adayları, baba adayları. Çocuklarımıza Kur'an ve namaz öğretmekle mükellef olanlar. Bir vakıfta, bir dernekte, bir camide müminlerin çocuğunu namaza alıştırmaya çalışanlar. Buyurun dinleyelim. Beraber dinleyelim. 7 yaşında başlayın diyor. 7, 8 devam edecek. 9 devam edecek. Onun başında artık kötekleyebilirsiniz diyor. Ne kadar emrediyor? Asgari 3 sene. 3 sene. Güzel kardeşlerim benim, bir günde kaç vakit namaz var? 5 vakit. Kameri aylarla konuştuğuna göre Efendimiz 5 vakit bir yıl kaç gün ediyor? 354 gün. Çünkü o yıl dediğinde kameri ayları kastediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz 7, 8, 9 yaşlarını namaza alıştırma yaşı olarak kullanın diyor. Bir yılda 354 gün var. Günde 5 defa. Ve 3 yıl. Demek ki 5 çarpı 354 çarpı 3. Bir baba, bir anne çocuğuna şamar vurmak için namaz kılmıyor diye 5310 defa namaz kıl yavrum demesi lazım. Peygamber emri. 5310 kere namazı hatırlatan bir babanın sinirlenme hakkı var demek. 5310 defa tatlı anne diliyle yavrusuna namazı aşılayan bir annenin 5310 defadan sonra la havle ve la kuvvete illa billah, bu namaz kılmayacak herhalde demesi gerekiyor. Peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 5310 rakamını peygamber kendisi mi saydı? Estağfurullah. Matematik dersi mi öğretiyor? 7 yaşında başlayın namaza buyurdu. 10 yaşında niye kılmıyor diye merak edin dedi. Her gün devam ediyoruz, devam ediyoruz diye takvim yaprağı mı çevirecekti? Hangi meseleyi o kadar geniş geniş anlatmaya vakit buldu ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Söz anlar bir ümmete konuştu o. Peki şimdi biz bir defter tutup 650.yi söyledim, 656.yi söyledim, 720'deyim diye anne baba istatistik mi tutacak? Bu da mecnunluk işareti. Bu anne zaten çocuğa aşı yapamaz. Bu anne sayma bilmiyor. Vastabir aleyha. Namaz emrettikten sonra sabır şartelini aç diyen Allah'ın sözünü yorumluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen zaten eve haftada 2 gün ya geliyorsun ya gelmiyorsun çocuk yatmadan. Ceketini asarken namaz kıldı mı bizimki diye sordun. Bu da eğitim oldu. Bir de lütfedip pazar günü kahvaltıda evde bulunduğun için çocuklar artık namaz kılacaksınız tamam mı? Biz Müslüman aileyiz. Benim dedem hep namaz kılardı. Ben de kılardım. Görüyorsunuz ben de kılıyorum. Dedin. Öbür haftada annesine sordum. Başladılar mı namaza? Yok başlamadılar dedi. Al av tüfeğini gir canına çocuğun o zaman. Nasıl namaz kılmadınız hala? Bu anlayışı düşün. Bir de 354 çarpı 3 çarpı 5'ten sonra konuş diyen peygamberi düşün. Aleyhissalatü vesselam. Namaz eğer kömür

değilse, gramı cennet demekse namazın, eğitimi budur. Ben size çocuklara namaz nasıl öğretilir diye ders yapmak için çıkmadım buraya. Bu eğitimin anne ve baba için, öğretmen için, hoca için maliyetini konuşuyorum. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Şu 7 yaşında başlayın, 10 yaşında köteklersiniz diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buyurun bir kere daha hayatın gerçeğiyle karşılaşalım. Çocuğun 24 saatini meşgul eden cep telefonu, televizyon, şu bu çizgi film, çizilmez film, boyama, yağlama, böyle şeylerin olmadığı bir toplumda konuştu bunu. Çocukların bir anaları vardı, bir babaları vardı, bir de arkadaşları vardı 3 tane, bir de hurma ağaçları vardı orada. Engel yok. Sizin de eviniz böyle mi? Toplumumuz böyle mi? 2. Bilal Allahu Ekber diye şakadan dese, ezan olmadığı halde şakadan bir Allahu Ekber diye bağırsa Bilal, insanların kazmasını, küreğini, dükkanını bırakıp, işini gücünü, sofrasını bırakıp Bilal Allahu Ekber dedi diye camiye gittikleri bir toplum. Namaz kılmayana, camiye gitmeyene münafık deniyor zaten. Böyle bir toplumda 7-10 rakamını kullanıyor. Münafık bu. Camiye gitmedi deniyor. Senin toplumunda ise Hacı Dede camiye gidiyor. Gençlerin camide ne iş var? Evde kılar onlar zaten. Kılarsa eğer. Emekli ibadetine dönüşmüş namaz, sen o toplumda yaşıyorsun. 7-10 rakamını verdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Allahu Ekber, ölüleri bile camiye dolduruyordu neredeyse. Şimdi Allahu Ekber şarkı dinleyenin ses kayıt cihazını kapatmaya bile yetmiyor. Düğün devam ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Düğüne de devam. Davulu, zurnayı susturmuyor ezan şimdi. Bilal'in ezanı o gün hayatı durduruyordu. Şu lokmamı yiyeyim de öyle giderim değil. Lokma kalsın, Resulullah bekliyor diyordu. Aleyhissalatü vesselam. O toplumun standardı 5300 kere çocuğa namaz dedin mi çocuk namaz kılar şeklindeydi. Her şeyin namaza doğru akıyor zaten. Hatta ve hatta mescit hayatın ortasında duruyor. Fiziken de ortasında duruyor. Tam şehrin ortasında bütün sokaklar mescide açılıyor. Ruh olarak da hayatın ortasında duruyor. Kız verilecek adam mescitte görülen adam. Senedine, çekine güvenilecek adam şimdi kim? Banka teminatı veren adam. O gün mescit teminatı veren adamdı, borcuna sadık adam. Hayat bu kadar değişmiş. Kutuplar arasındaki mesafe kadar mesafe olmuş. Aslında ekvatordaydı Medine o zaman. Şimdi biz o ekvator bölgesinden kutuplara doğru kaymışız. Uç noktalara gelmişiz. Çocuklarımızın 10 yaşında kötekleme değil, ayaklarını öpme hakkımız bile henüz olmamıştır o zaman. Hangi dünyada çocuklarımızı doğurup büyütüyoruz ki? Bir çocuk Medine'de 7 yaşından 10 yaşına kadar, kız olsun erkek olsun, 5000 defadan fazla namaz kılan tip görmüştür. Evlerine misafir geldiğinde Bilal'in ezanıyla beraber misafirliğin bittiğini görmüştür. Senin çocuğun ise Ramazan'da önce kılalım mı iftar ederiz, yoksa iftar edelim namaz kılarız mı diye
Namazın yemekten önce mi?

sonra mı olacağı konusunda bile tereddütlerin yaşandığını görmüştür. Tatlıları yiyelim sonra kılarız sözünün onun yanında kaç kere söylendiğini düşün. Namaz kılacak mısınız diye misafire sorulduğunu, babasının amcalarına namaz kılacak mısınız diye sorduğunu, çocuğun sonra nasıl yorumlayacağını düşününüz. Babam Müslüman, namaz kılacak mısın soruyor öbür insana. Demek kılınamayabiliyor bu namaz. Şeytanın ona bunun üzerine felsefeler kurdurtacağını düşünemiyorsan eğer, 10 yaşında değil 30 yaşında bile çocuğa dokunamazsın sen. Vermediğin şeyi çocuktan nasıl isteyeceksin? Ha, biz kıl diye tembih etmiştik geçen hafta. O ayrı tabii. Sen kıl diye tembih ettiysen yasal aktın zaten. Temiz mahkemesine ver. Daha çabuk halledersin işi. Çocuklar Allah'ın emanetidir. Namaz Allah'ın emridir. Allah'ın emrini Allah'ın emanetine yaptırtacağız biz. Bunun için çektiğimiz çile, sıkıntı, akıttığımız gözyaşı, kaldığımız uykusuz gecelerimiz, sabaha kadar bu akşam çocuğa namaz kıldırtmadan yatırdım diye yatakta kıvranıp durur halimiz, o bir ibadet zaten. Kılsaydı çocuk iki kazancımız olacaktı. Kılması için mücadele ettik, kıldıramadık. Bir kazanç gene bizimle beraber. Lut aleyhisselam da çocuğuna namaz kıldıramadı. Nuh aleyhisselam da çocuğuna namaz kıldıramadı. İbrahim aleyhisselam da babasına namaz kıldıramadı. Kaybetmediler ama. Çünkü yıkılmadılar namazsızın önünde. Çökmediler. Pes etmediler. Değerli kardeşlerim, çok basit. 5 çarpı 354 çarpı 3 kaç ediyorsa mücadele rakamımızdır bu bizim. Kaldı ki 10 yaşında da bunu devam ettirmemiz gerektiğine göre bizim 5 çarpı 354 çarpı 4'tür o. Kaç ediyorsa o kadar bu dünyada bizim mesai harcamamız lazım. Tekrar olsun. Namaz çocuğa nasıl öğretilir diye bir şey anlatmıyorum. Fatiha suresi nasıl ezberletilir onu anlatmıyorum. Önce abdest almayı anlatmak lazım. Ondan önce de taharet etmeyi anlatmak lazım. Onu da anlatmıyorum. Ne anlatıyorum? Bedir'deki cihat neyse, bir çocuğun, benim yavrumun seccadesini alıp namaza başlaması, ben onu uyarmadan sabah namazına kalkması, Allah'ın izniyle ve keremiyle Bedir'de şirkin başını ezmek kadar büyük bir savaştır bu. Belki Bedir'den de zordur. Çünkü Bedir'e gitmek o sahabinin bireysel sorunuydu. Nefsini yendi mi gitti. Gitti ve kazandı zaten. Başkasının nefsini nasıl yeneceksin? Çocuk başkası, sen değilsin. Ben istediğim zaman gözümü açırım, kapatırım. Sen gözünü kapat, nasıl diyeceğim sana? Başkası üzerinde tasarruf yapmak çok zor. Çocuğu namaza eğitmekle Ebu Cehil'in boynunu bükmek aynı cihattır. Eğer bu zamanda şeytan becerip 1400 sene sonra Resulullah'ın ezanlarını işe yaramaz hale getirmeyi başardıysa, bugünkü Bedir'imiz bizim aktif ezanlı bir ümmet haline dönme açısından camide namaza giden çocuklar yetiştirmektir. Şu kötü dünya ile filanca şer güçlerle uğraşırken, namazsız evlerin anneleri babaları olduğumuzu kıyamet günü yüzümüze vurulduğunda nasıl yorumlayacağız acaba? Filistin'de
Yahudinin zulmü altındaki mümin kardeşlerimizin ağlaması bizi tutturduğunda, filan yerdeki açlıktan ölen mümin kardeşlerimizle ilgilenme kampanyaları yaptığımızda, şeytan da bizim çocuklarımız ve ailemiz üzerindeki kampanyasını kazanıyorsa eğer, namazsız Rabbi ile bağlantısı kopuk bir neslin anneleri babaları isek biz mağlubuz kardeşlerim. Afrika'da bir çocuğun karnını doyurduk, dolayısıyla bizim çocuğumuz namaz kılmasa da olur mu diyeceğiz? Olur mu diyeceğiz? Diyebilir miyiz? Ve yine matematiksel bir değeri düşünmeyi size teklif ediyorum kardeşlerim. İstanbul'u fethetmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkla istiyordu. Hepinizin bildiği gibi İstanbul'u fetheden için övgüler dizdi. Ne güzel dedi. Ne güzel adam dedi. Ne güzel adam. Şu anda 3000-4000 caminin bulunduğu şehirde ne güzel adam sözünün sahibi olmak ne güzel hakikaten. İstanbul'u şu kadar zaman ölümle boğuşarak fethetmek kendisine nasip oldu Fatih'e. Sultan Mehmet Fatih'e rahmetullahi aleyh. İstanbul'un surlarını teslim aldığında alnında ne yazıyordu Mehmet Fatih'in? Ne güzel adam yazıyordu. Niye? Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Konstantiniyye'yi fetheden adam ne güzel adamdır buyurdu. Alnında ne güzel adam yazıyordu. 29 Mayıs 1453'te Fatih'in alnında yazılıydı o. Değerli kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok. İslamiyet'i biliyoruz, namazı tanıyoruz, fethi biliyoruz, İstanbul'u biliyoruz. 29 Mayıs günü Fatih yorgun muydu? Herhalde yorgundu. 50 küsür gündür çadırda duruyordu zaten. Ve ölüm üstüne ölüm atlattılar. Üzerlerinden kaynamış yağlar dökülüyordu. On binlerce mücahidi öldü, toprağa gömdüler onları. O gün yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ulubatlı yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ertesi gün sabah namazına kalkamadılarsa eğer, bir matematik denklemi kurmanızı rica ediyorum. Evinizde, eşlerinizle, çocuklarınızla. O gün o muhteşem yorgun, bugün üzerinde 3000'den fazla camisinde ezan okunan şehrin Fatihi, 600 seneye yakın zamandır ezan okunuyor bu topraklarda. Hilafet merkezi oldu. Bunlar hep onların fethi sayesinde oldu Allah'ın lütfuyla. Ertesi gün yorgunuz, sabah namazını kalkınca kılarız deyip kılmasalardı ulubatlılar, Fatihler. Hoca olmaya gerek var mı? Kıyamet günü İstanbul'u fethettiniz. Orada milyarlarca namaz kılındı sizden sonra. Helal olsun sabah namazı size denme ihtimali var mı kardeşlerim? Var mı? Peki, o zaman İstanbul'un fethi eşittir bir sabah namazı ediyor mu? Etmiyor. Sabah namazı fetihten daha güçlü bireye dönüldüğünde. Fatih'in şahsında sabah namazı İstanbul'un fethinden daha ağır bir konu. Çünkü fethetti İstanbul'u. Sabah namazı sana kurban olsun Fatih. Ne yahu? Zaten senin fethettiğin şehirde milyarlarca kere kılınacak o namaz. Birini de sana saydık gitti hadi. Var mı? Nereden biliyorum bunu? Şundan biliyorum. Gazveden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nöbetçi bıraktılar, Bilal'i uyudular. Bilal de uyudu kaldı, sabah namazı kazaya gitti. Kasten değil, yorgunuz kılmayalım diye değil, uyudu kaldı. Uyudu kaldılar, Bilal de uyudu. Diyor ki Bilal, uyandığımda güneş kafamı yakıyordu, onun için uyandım diyor. Ağacın altında uyumuş kalmış. Demek ki 9-10'dan sonra uyanmış bir daha. Sabah namazı gitmiş. Allah'ın peygamberi cihada gitmişti ashabıyla. Allah'ın razı olduğu nesil. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuş bir nesil. Allah için cihad ettiler.
küfrün belini büktüler. Geri dönerken gece mola verdiler. Uyudular.

kazaya kaza kaldı namaz. Kazara kazaya kaldı. Sonra kılarız demediler. Uyanınca sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Toparlanın, buraya lanet iniyor, buradan gidelim dedi. Buraya lanet iniyor dedi. Namaz kaçırdık burada çünkü. 29 Mayıs akşamı alnında güzel adam. Yazan Mehmet Fatih rahmetullahi aleyh. Ertesi gün çocuklar sabah namazına sonra kılarız deseydi, fetih onu kurtaramayacaktı kıyamet günü. Fetih, İstanbul'un fethi eşittir birey için sabah namazı değil demek ki. Sabah namazı daha güçlü, daha ağır. O zaman Edirne'de top döktürüp öküzlere çektirerek Kasımpaşa'ya getirirsin, bu mücadeleden daha ağır çocuğunu sabah namazına alıştırman mücadelesidir. Hesap var, kitap var. Aklımız var elhamdülillah. Tekrar olsun. Çocuk namaza nasıl alıştırılır konuşmuyorum. Anneleri, babaları ve muallimleri bu ağır yükün jimnastiğine alıştırmaya çalışıyorum. Annenin ve babanın benim çocuğum namaz kılmıyor, nasibi yok namazdan deme hakkı ne zaman olur, onu konuşuyorum. Anne ve baba çile insanıdır. Belki namaz dinin esası, dinin direği, kafirlerle aramızdaki en büyük işaret, Allah için yapılacak en büyük ibadet, cennette bizi yükseltecek makamların en yükseğine götürecek en önemli ibadet. Namaz için çocuğumuzun üzerinde vereceğimiz eğitim, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 13 yıl, 23 yıl, bu rakamları kullanamayız biz. Bilal'in ezanının hayatı durdurduğu şehirde 3 yıldı bu, 4 yıldı. Bilal'in ezanının düğün davullarında bile etki etmediği, davulların ezandan daha gür patladığı bir toplumda ise 33 yıldır bu. Anne ve babalar bu jimnastiğe hazır olmalıdırlar. Ve asla hiçbir anne baba başkasına bu sorumluluğu yıkamaz. Bir yere gönderemezsin. Gönderirsen hem ecir kaybedersin, eğer o becerirse senin gönderdiğin, sen ecir kaybedersin. Ecir kaybetmek bir kenara, namazını kaybedersin çocuğun. Değerli mümin kardeşlerim, anneler, babalar, annelik, babalık adayları, çocuğumuzun namazıyla ilgili bir istatistik daha yapmak istiyorum. Namaz eğitimi vermiyorum. Namaz eğitimi verecek adamlık eğitimi veriyorum. Çocuğu doğurmaktan daha zor bir süreç, 9 aydan daha uzun bir zaman dilimi alan namaz doğumunu anne nasıl yapar, onu konuşuyorum. Çocuğu namaza başlattım ve 10 yaşında baktım ki kendisi abdestini alıyor, namazını kılıyor. Rabbime şükrettim. 15 oldu, 20 oldu, 25 oldu. Askere gitti, geldi, evlendi, doğum yaptı. Hamileliğinde bile namazı bırakmadı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben kazanıyorum. Sebep oldum çünkü. Ben o 40 yaşındayken öldüm. O şimdi 80 yaşında oldu. 40 senedir de ben mezardayım. Matematik kitaplarını getirelim bakalım. Hesap makinesini de alalım. Benim canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem demiş miydi bir gün, bir iyiliği, ibadeti örnek olup sebep olup başlatan o ibadet yapıldıkça aynı sevabı alır demiş mi?

demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çocuğa taharet yapmayı, abdest almayı, namaz kılmayı, namazdan sonra ya Rab demeyi ben öğrettim mi? Öğrettim.

dayım, kemiğim kalmadı. Üstüme bina bile yapmışlardır be. Yol yapmışlardır en azından. Ben 40 senedir mezarda kefenim bile çürümüş beklerken o yavrum benim her gün 5 defa seccadesinin başına geçtiğinde ben 5 defa namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Öleli 40 sene oldu ama. O yavrumun da çocukları oldu. Benim talebem olarak o. Namazı ben öğretmiştim babası ve annesi olarak. Namazı o da çocuğuna öğretti. Onun çocuğu da şimdi namaz kılıyor. Üstelik 4 çocuğu, 5 çocuğu oldu. Onlara öğretti. 5 çocuk namaz kılıyorlar. Onun namazları, 5 de onun çocuğunun namazı. 5 çarpı 5 her gün ben namaz kılıyor muyum kabrimde, kılmıyor muyum? Sırt üstü mezarımda yattığım halde. 250 sene sonra bu dünyada benim 15. torunum çocuğuna namazı öğretirken ilk tahareti, abdesti, gözyaşları içerisinde namaz töreni yapıp çocuğuna namaz şuuru veren anne olarak ben o 250 sene sonra belki 20. torunumdan 600 tane torunum aynı anda namaz kılarken 600 kere melekler secdeye kapanmış bir insan olarak beni Rabbimle buluşturuyor mu, buluşturmuyor mu? Buyurun matematik kitaplarını getirelim. Buluşturmuyor diyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü nereye koyacaksın? Buluşturuyorsa güzel anne adayım, güzel baba adayım benim. Senin ölümünden 250 sene sonra bile binlerce namazı her gün kılıyorsun gibi Allah sana rahmet etmesi için 10 sene kahır çekmeye değer mi, değmez mi? Bizim burada çocuğa nasıl namaz öğretiliyor diye bir mücadele başlatmamız gerekmiyor kardeşlerim. Allah o işi kolay ediyor zaten. Kılma, böyle yanlış kılıyorsun desen bile çocuk kılar. Seni görüyor zaten. Melanet futboldan daha mı zordur namaz ki? Bin bir hareketiyle çocuk 10 yaşında futbol cellatı kesiliyor. Şuradan vursaydı gol olacaktı diyor da rükû yapmayı mı öğrenemeyecek? Bir futbolda kullanılan ve kökü İngilizce olan futbol kavramlarından daha azdır namazda okunan dualar. Futbol öğreniyor çocuk da namazı mı öğreniyor? Namaz öğrenmek diye bir derdimiz yoktur ki bizim. 30 seneye yakın zaman camilerin kilitlendiği, ahır yapıldığı bir dönem oldu bu topraklarda. Namazı unuttu mu insanlar? Namaz zor bir şey değil ki. Namazın eğitimi zordur. Namazın kendisi zor değildir. Çocuğun nazlanışına, çocuğun diretmesine dayanabilecek anne baba olmak zordur. Biz neyin mücadelesini yapacağız? Namaz ve anne olarak çocuğumuzu yetiştiren bir eğitim sürecindeki insanlar olarak kıyamete kadar benim için namaz kılınıyor gibi mezarıma namaz yağmasının mücadelesini yapıyoruz biz. Onun 10 senelik namazı kolay bir şey. O kıldıkça, onun torununun torunları kıldıkça Allah'ın izniyle bana namaz yağacak mezarımda. Bir namaz cennete koyuyorsa belki 100.000 kere benim eğitimimin sonucu olarak benim ailemde namaz kılındığında ben Rabbimin rahmetine nasıl boğulmuş olacağım, düşünebiliyor muyum bunu? Bu mücadele için biz ömür versek ne olur ki? Muvaffak olmuş bir namaz eğitimi için sakat kalmaya billahi değer. Değer billahi. 10 gece değil, ömür boyu uykusuz kalmaya değer. Çünkü namaz bedeli cennet olan bir ibadettir.

Namazın bedeli cennettir. Cennet için ne değmez? Ne değmez cennet için? Anneliği, babalığı, hocalığı, öğretmenliği, vakıf görevlisi olmayı, dernekte çocuklara eğitim vermeyi, Mus'ab gibi anladığımız zaman, bu ne büyük bir hayat ya Rabbi. Ama 8'den 5'e kadar memurluk olarak anlayanlar da, Kur'an kursu hocası olsa ne olur, cami imamı olsa ne olur, ne olursa olsun hiçbir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize hayal mi vaat ediyor kardeşlerim? Bizi fazla mal alalım marketten diye reklamla mı kandırıyor? Anne ve baba, bugün namaz eğitimi başlıyor çocuğuma dediği zaman, çocuk namaz kılacak diye düşünmekten çok Peygamberimin aleyhissalatü vesselam bu müjdesinden dolayı benim için bu dünya var oldukça namaz kılınsın diye uğraşıyorum eğitimine başlamalıdır. Bu bakış sabrı büyütür. Sadece çocuk namaz kılacaksa bir günlük sabırla iş yapamayız. Tekrar olsun. Tekrarın tekrarı olsun. Onun da tekrarı olsun. Namaz kolaydır, onun eğitimini konuşmamıza gerek yok. Namazı öğretecek adamın sabır eğitimi alması lazım. Rabbim namazı emret dedikten sonra sabır şart elini aç niye diyor? Bu arada kardeşlerim, bizim anneler babalar ve ümmetin çocuklarının omuzuna tutmakla imtihan olunmuş görevliler olarak belli ipuçlarını unutmamamız lazım. Bunların birincisi, Allah halis, ihlaslı iş yapan kullarına yardım eder. Riyakar, Allah'tan başkasını da amaç edinerek iş yapanlara Allah'ın yardım vaadi yoktur. Şeytan onları ablukası altında tutar. İlla ibadekel muhlasin. Ama Rabbim deyince nabzı yükselen, nefesi duracak gibi olan, Allah deyince her şeyin tükendiği, heyecana sahip olan insanlar hep Allah'la beraber olurlar. Onların işi kolaydır. Çocuklar hemen namaz kılar onların elinde demiyorum. Nuh Aleyhisselam'dan daha sabırlı nasıl olacaksın sen? Yardım Nuh Aleyhisselam'a yapıldı. O yıkılmaz, onu konuşuyoruz. Biz çocukları konuşmuyoruz zaten. Çökmemiş anne ve baba konuşuyoruz. Pes etmeyen hoca, vakıf başkanı konuşuyoruz. Çocuk kolay kardeşim, sen çocuğu merak etme. Çocuk kaybetmiyor. Sonra kaza eder. Sonra senden iyi de belki olur. Senin muvaffak olman için saatin çok hızlı ilerliyor. Bir de iki çocuk da bittiysen sen, şansın da azalmış. Belki 5 çocuğun olsa birinde olmaz öbüründe tutturacaktın. Sürümden de kazanamıyorsun. Sermayen çok düşük. İhlas çok önemli. Propaganda, gösteriş değil. Allah, ben ve çocuk. Bu kadar. Allah, ben ve çocuk. Allah, ben ve çocuk ve namaz. Ve kulluk ve secde ve Subhanallah sözcüğü. 2. Namaz Allah'ın emri. Çocuk Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Yaşadığım zamanı Allah yarattı. Allah'tan başka bir şey yok ki ortada. Zaman Allah'ın zamanı. Mülk Allah'ın mülkü. Çocuk Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Namaz Allah'ın emri. Ne kaldı ortada? Şeytan var. Şeytanı da Allah yarattı. O zaman beni bu büyük

0: cengaverlik mücadelesinin içine koyan da Allah. Allah mağlup olur mu bu işte? Haşa. Kimse bu dünyada namaz kılmasa, secdeye kapanmasa Allah için mağluplük mü bu? Ben de madem Allah'ın emri diye bu işi yapıyorum, umutsuz kalamam. Olmaz demem bu iş için. Ben 99 yaşında olayım, namaz kıldırmam gereken kızım da 80 yaşında olsun, benim ömrümden bir saat, onunkinden bir saat kalmış olsun, namaz umuduyla yaşarım. Namaz umuduyla. O heyecanı kaybettiğin zaman kazanan şeytandır. Ben 8 senedir tembih ediyorum, 950 seneden 8 düşelim. Ne kaldı? 942 senen daha var. 25 senedir acele ediyorum, 925 senen daha var. Bu 950 Kur'an'da neyin rakamı? Sabır sürecinin rakamıdır. Ha, 950 seneden sonra bas bedduayı, ne yaparsan yap o zaman. O zaman serbest. 950 seneden sonra. Nuh Aleyhisselam da öyle yaptı zaten. 950 sene sonra ya Rab yeter dedi. Yetti hakikaten. Bizim birinci silahımızdır. Neydi? İhlasımız. Ben ve Allah. Bu işte baş başayız. Sana yeter Allah. Hiç merak etme. İki, Allah o kadar büyük ki, o kadar kudretli ki, ölüyü diriltiyor. Benim çocuğum henüz yaşıyor, niye namaz kılmasın yarın? Gündüzü geceye, geceyi gündüze mağlup ettiriyor Allah da. Şeytanı mağlup ettirip niye benim çocuğum namaza kapanmasın? Bu umudu hiç yitiremem. Umutsuzluk suçtur. Bu suçu işlemeyeceksin. Ve üçüncüsü kardeşlerim, çocuk anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Benim işlerim çok, bu çocuğu sen namaza alıştır diyemezsin. Ne anne diyebilir bunu, ne baba diyebilir. Ve dördüncü önemli başlığımız kardeşlerim, çocuğumuz namaz kılsın diye uğraşıyoruz ya, bu neye benzer biliyor musunuz? Fabrikada çalışıyor bir Müslüman, niye çalışıyorsun? Ekmek alacağım çocuklara diyor. O ekmeği alacak, o kutsal, işi kutsal değil diyebilir misin? Ekmeği nasıl alacak? İş önemli olmalı ki ekmek alsın. Bizim çocuğumuzun namaz kılmasıdır hedefimiz. Ama o namaz kılıncaya kadar helanın kapısında bekliyorum ben, tahareti öğreteceğim. O da inadına geç çıkıyor. Helanın kapısında bekletiyor beni. Normalde bir dakikada çıkardı, 10 dakikadır çıkmıyor. Bekle anne.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

sensin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuma. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Güveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu.

ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok bizde.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

تفقد الطير فقال ما لي لا أرى

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.